Radyo Wave. Radyo Wave.

güçlerimle uyandım. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişim lo, seni alnımdan öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Lişahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yege Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistüdü diye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakireğitimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı

0: Macun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Be coşak egerm.
3: Be kelecan ekemezin.
2: Be pırsin cuda.
3: Be bersivin zirek.
2: Be tina dilewe.
3: Bernameya roj baş despedike. Be bernameya roj baş, eme nava hefteye her roj, serisi bedi navbera 8 u nehan de buwarebin.
2: Ez Esra.
3: Ez Cebar.
2: Eme her sebe buwara desp proje bikin.
3: Be tevlibuna weji ve roja me xweş u geç despe bike.
2: Kerem bikin em bi hevra bejin roj baş.

0: که وابد آبر آگانی موجن بگه.
1: Reklamlar. Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk Lirası, ikinciye 20 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk Lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.

0: برنامه یا روشباش قدیه.
1: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hata siu yeke berfembara 2026 bidomin. Encama peşbirke dede bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke vindikarın serili malpera Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitim sen ya Amede.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Hindeng jibir nabın, hin sıtran, dudul dadımının, vıksı terken şevi.

0: Reklamlar.
1: Şahane eğitim seniye Ameride Müracaat Epancesin Musabakaya Sandıkana Abdullah Durani Despeker Seropro da işe do heta hirsujoy menga kanune devam bikere. Halat seba yevuna vistupan seba diyina viz seba hireyine pances lirayo. Şertane musabakaşma şenev keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitimseniya amedi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

كني كني بانو وقتي مني ويانو شنو شنو شنو شنو شنو زوري مش شنو

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Wazın emdik wazın.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor.

0: Enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

var. Özgürlük için, özgürlük aşkına biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

Karanfilim, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim, Mars söylemeden ölmek

Az söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar haram film, dostlar haram film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bank Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk Lirası, ikinciye 20 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk Lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
0: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır'da bugün şiddetli sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Yurttaşlara su baskını, sel ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. DBP ve DEM Parti barışın sözünü halka kuruyoruz şiarıyla Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün halk buluşması düzenledi. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Halk buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barışın toplumsallaşması için ortak mücadele çağrısı yaparak güvensizlik meselesinden çıkaralım meseleyi, devleti barışa zorlayalım dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde atılacak adımlara dair takvimin netleşmediğini belirten DEM Parti MYK üyesi Saruhan Uluç, bugün yapılması gereken şey bu kurulların hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Sayın Öcalan'ın bu konudaki katkılarını sunmasına imkan verecek ortamın yaratılmasıdır dedi. APD düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın resepsiyonunda Abdullah Öcalan'ın derhal serbest bırakılması, Avrupa Birliği'nin barış ve demokratik toplum sürecine destek vermesi çağrısı yapıldı. Etibakır'ın Mardin Mazı Dağı'nda yarattığı ekolojik tahribatı meclis gündemine taşıyan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 1990'ların köy yakmaları bugün maden tesislerinin köy boşaltmalarına dönüşmüştür diyerek denetim raporlarının açıklanmasını istedi. 88 yıl önce inşa edilen binada hizmet vermeye devam eden Mazıdağ Belediyesi, binanın acil tahliye edilmesi yönünde hazırlanan raporlara rağmen yeni yer tahsis edilmediği için tahliye edilemiyor. Kaymakamlık uygun bina olmadığını iddiasında bulunurken, Milli Emlak ise bu aşamada yapılacak herhangi bir işlem olmadığı cevabını verdi. Partisinin cezaevlerinde İdari Gözlem Kurulu'nun verdiği keyfi kararların yol açtığı ihlallerin araştırılması isimli grup önergesine dair konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, kurullar eliyle, ayrımcılıkla, keyfiyetle, siyasi değerlendirmeyle her bir kararla aslında bir provokasyona imza atılarak mahpusların tahliyeleri engellenmiş oluyor dedi. AKP kulislerine göre fon vurgunu ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre AKP yönetiminde, kabinede, bürokraside değişiklikler olacak. AYM 26 siyasi partiyi kapsayan 30 mali denetim incelemesini tamamladı. Eksik belgeler, hesap tutarsızlıkları ve kayıt dışı gelir gider işlemleri nedeniyle bazı dosyalar için suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB bugün yeni başkan vekilini seçiyor. AKP-MHP adayı Tahir Büyükakın ile CHP'nin de destekleme kararı aldığı yeni parti adayı Ayşe Ünlüce'nin yarışacağı oylama saat 14.30'da Ankara'da yapılacak. Dün İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına ulaşımda aksamaya neden oldu. Arnavutköy Bolluca mahallesinde bulunan Ali Bey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla suyla kaplanan yolda bir araç mahsur kalırken birçok yol ve metro istasyonunu su bastı. Hacı Osman metrosu ve Başakşehir Olimpiyat metro istasyonu sağanak yağıştan dolayı kullanılamaz hale geldi. Metroya binmek isteyen yolcular zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği kentte yaşanan kuvvetli sağanak nedeniyle sanal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Kuvvetli yağışın ulaşım olmak üzere pek çok alanı etkilediği vurgulanan açıklamada eğitime ve öğretime bugün ara verileceği belirtilirken motosikletlerin ise ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi. İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk, yağmurdan kaynaklı su birikintisine basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. DEM Parti, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarına karşı tüm yetkili kurumların en üst düzey alarm durumuna geçmeleri ve seferber olunması çağrısı yaptı. Halk TV'ye kayyım atanmasına karşı dayanışma ziyaretleri sürerken, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, polis aramasının gazetecilerin çalışma alanına müdahale olduğunu belirterek açık bir anayasa ihlalidir dedi. Dilbilimci Bahoz Baran, Kürtçe konuşan Kürtlerin giderek azaldığına işaret ederek, ana dilin yaşatılması noktasında hem devlete hem de Kürtlere sorumluluklar düştüğünü söyledi. Baran, "Tanınma sadece Kürtleri tanıyorum demek değildir. Kanunlarda benim haklarıma yer vereceksin. Ana dilim için eşit koşullar yaratmalısın." dedi.
Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Hifa Ekra Şengüler'e yönelik çocuk cinsel istismarı davasının duruşması, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında fail Ayhan Şengüler hakkında beraat kararı verildi. Beraat kararına tepki gösteren kadın örgütleri ve siyasi partiler, onların adalet mücadelesi bizlere emanet mesajını verdi. Çocuklara dair uygulanan politikalar ve ceza yasalarının sorununun temeline çözüm olamayacağını vurgulayan psikolog Hatice Göz, çocukları doğrudan tutuklamak, ağır cezalar ile cezalandırmak, çocuklardan vazgeçmek anlamına geliyor dedi. Bakanlıkların okullara güvenlikçi politikalarla yaklaştığını söyleyen Eğitimsen İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Barış Uluocak, güvenlikçi yaklaşımın çözüm olmadığını belirterek yapılması gereken şey okulların demokratik yönünü geliştirmek dedi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Yekta Sanat Atölyesi'nde müzik eğitimi almak ve özel yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylar için yeni dönem kurs kayıtları başladı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara bazı branşlarda 9 ay sonrasına randevu verilirken SES Batman Şube Eş Başkanı Cihan Tüzün durum vahim dedi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1 yıl 10 aydır dosyaya sunulmadı. Yakınlarını kaybeden aileler daha kaç yıl bekleyeceğiz diyerek Adalet Bakanı Gürlü'ye çağrı yaptı. Antep'te yer makinesinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Abbas, İSİG Meclisi verilerine göre bu yıl çalışırken ölen 68. çocuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe 6-0 yenildi. ABD'li yargıç Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington DC'de bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlatılan soruşturmayla Temsilciler Meclisi üyesi İlham Omar'ın vatandaşlığını iptal etmek ve sınır dışı etmek için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın liman altyapısına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğünü, İzmail Limanı'nın altyapısı ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Fransa vizesi başvurularında yeni dönem başladı. Başvuru sahipleri, önceki Schengen vizesi geçmişlerine göre iki ayrı bekleme listesine ayrılacak. Randevu tahsis edilenlerin 3 gün içinde hizmet bedelini ödemesi gerekecek. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 25 derece, Van 17 derece, Urfa 25 derece, Muş 18 derece, Şırnak 22 derece, Batman 24 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 24 derece, Adıyaman 20 derece. Döviz kurları: dolar 49.39, euro 55.32, gram altın 6.592 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civa kukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ard nigariyeki kadim berb cihana iro. Eme bhevre qala mirov, civak u kukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasname hatta legerina hemwalati buna ve kef. Jikede hatta khuzayi. Şibir acıvaki hatta meselen yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin aku dukupe de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka acıvakekiye. Şiboku em hevre kala van çirokan bikin eme her hafta roja düşeme saat bencanda bu arabin.
2: Reklamlar.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Bank. Radyo Bank.

Deng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır'da bugün şiddetli sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Yurttaşlara su baskını, sel ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. DBP ve DEM Parti barışın sözünü halka kuruyoruz şiarıyla Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün halk buluşması düzenledi. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Halk buluşmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barışın toplumsallaşması için ortak mücadele çağrısı yaparak güven güvensizlik meselesinden çıkaralım meseleyi, devleti barışa zorlayalım dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde atılacak adımlara dair takvimin netleşmediğini belirten DEM Parti MYK üyesi Saruhan Uluç, bugün yapılması gereken şey bu kurulların hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Sayın Öcalan'ın bu konudaki katkılarını sunmasına imkan verecek ortamın yaratılmasıdır dedi. APD düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın resepsiyonunda Abdullah Öcalan'ın derhal serbest bırakılması, Avrupa Birliği'nin barış ve demokratik toplum sürecine destek vermesi çağrısı yapıldı. Etibakır'ın Mardin Mazıdağı'nda yarattığı ekolojik tahribatı meclis gündemine taşıyan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 1990'ların köy yakmaları bugün maden tesislerinin köy boşaltmalarına dönüşmüştür diyerek denetim raporlarının açıklanmasını istedi. 88 yıl önce inşa edilen binada hizmet vermeye devam eden Mazıdağ Belediyesi, binanın acil tahliye edilmesi yönünde hazırlanan raporlara rağmen yeni yer tahsis edilmediği için tahliye edilemiyor. Kaymakamlık uygun bina olmadığını iddiasında bulunurken, Milli Emlak ise bu aşamada yapılacak herhangi bir işlem olmadığı cevabını verdi. Partisinin cezaevlerinde İdari Gözlem Kurulu'nun verdiği keyfi kararların yol açtığı ihlallerin araştırılması isimli grup önergesine dair konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, kurullar eliyle, ayrımcılıkla, keyfiyetle, siyasi değerlendirmeyle her bir kararla aslında bir provokasyona imza atılarak mahpusların tahliyeleri engellenmiş oluyor dedi. AKP kulislerine göre fon vurgunu ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre AKP yönetiminde, kabinede, bürokraside değişiklikler olacak. AYM 26 siyasi partiyi kapsayan 30 mali denetim incelemesini tamamladı. Eksik belgeler, hesap tutarsızlıkları ve kayıt dışı gelir gider işlemleri nedeniyle bazı dosyalar için suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB bugün yeni başkan vekilini seçiyor. AKP-MHP adayı Tahir Büyükakın ile CHP'nin de destekleme kararı aldığı yeni parti adayı Ayşe Ünlüce'nin yarışacağı oylama saat 14.30'da Ankara'da yapılacak. Dün İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına ulaşımda aksamaya neden oldu. Arnavutköy-Bolluca mahallesinde bulunan Ali Bey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla suyla kaplanan yolda bir araç mahsur kalırken birçok yol ve metro istasyonunu su bastı. Hacı Osman metrosu ve Başakşehir Olimpiyat metro istasyonu sağanak yağıştan dolayı kullanılamaz hale geldi. Metroya binmek isteyen yolcular zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği kentte yaşanan kuvvetli sağanak nedeniyle sanal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Kuvvetli yağışın ulaşım olmak üzere pek çok alanı etkilediği vurgulanan açıklamada eğitime ve öğretime bugün ara verileceği belirtilirken motosikletlerin ise ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi. İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk, yağmurdan kaynaklı su birikintisine basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. DEM Parti, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarına karşı tüm yetkili kurumların en üst düzey alarm durumuna geçmeleri ve seferber olunması çağrısı yaptı. Halk TV'ye kayyım atanmasına karşı dayanışma ziyaretleri sürerken, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, polis aramasının gazetecilerin çalışma alanına müdahale olduğunu belirterek açık bir anayasa ihlalidir dedi. Dilbilimci Bahoz Baran, Kürtçe konuşan Kürtlerin giderek azaldığına işaret ederek, ana dilin yaşatılması noktasında hem devlete hem de Kürtlere sorumluluklar düştüğünü söyledi. Baran, tanınma sadece Kürtleri tanıyorum demek değildir. Kanunlarda benim haklarıma yer vereceksin. Ana dilim için eşit koşullar yaratmalısın dedi.
Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Hifa Ekra Şengüler'e yönelik çocuk cinsel istismarı davasının duruşması, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında fail Ayhan Şengüler hakkında beraat kararı verildi. Beraat kararına tepki gösteren kadın örgütleri ve siyasi partiler, onların adalet mücadelesi bizlere emanet mesajını verdi. Çocuklara dair uygulanan politikalar ve ceza yasalarının sorununun temeline çözüm olamayacağını vurgulayan psikolog Hatice Göz, çocukları doğrudan tutuklamak, ağır cezalar ile cezalandırmak, çocuklardan vazgeçmek anlamına geliyor dedi. Bakanlıkların okullara güvenlikçi politikalarla yaklaştığını söyleyen Eğitimsen İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Barış Ulu Ocak, güvenlikçi yaklaşımın çözüm olmadığını belirterek yapılması gereken şey okulların demokratik yönünü geliştirmek dedi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Yekta Sanat Atölyesi'nde müzik eğitimi almak ve özel yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylar için yeni dönem kurs kayıtları başladı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara bazı branşlarda 9 ay sonrasına randevu verilirken SES Batman Şube Eş Başkanı Cihan Tüzün durum vahim dedi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1 yıl 10 aydır dosyaya sunulmadı. Yakınlarını kaybeden aileler daha kaç yıl bekleyeceğiz diyerek Adalet Bakanı Gürlüğe çağrı yaptı. Antep'te yer makinesinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Abbas, İSİG Meclisi verilerine göre bu yıl çalışırken ölen 68. çocuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe 6-0 yenildi. ABD'li yargıç Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington DC'de bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlatılan soruşturmayla Temsilciler Meclisi üyesi İlham Omar'ın vatandaşlığını iptal etmek ve sınır dışı etmek için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın liman altyapısına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğünü, İzmail Limanı'nın altyapısı ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Fransa vizesi başvurularında yeni dönem başladı. Başvuru sahipleri, önceki Schengen vizesi geçmişlerine göre iki ayrı bekleme listesine ayrılacak. Randevu tahsis edilenlerin 3 gün içinde hizmet bedelini ödemesi gerekecek. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 25 derece, Van 17 derece, Urfa 25 derece, Muş 18 derece, Şırnak 22 derece, Batman 24 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 18 derece, Siirt 24 derece, Adıyaman 20 derece. Döviz kurları: dolar 49.39, euro 55.32, gram altın 6.592 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.

0: Şahane eğitim seni ya Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirsujoyi menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupand seba diyina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaşma şene keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seni ya Amedi.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ez parezer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuki de ezedisa buarebim. Jibir ardnigariyeki kadim berb cihana iro. Emeb hevre kala mirov civak u hukuki bikin. Jitekoşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemualati buna ve kef. Jikede hatta khuzayi. Jibira civaki hatta meseleyin yen yiro yen duguherin. Eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiya cihane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye cihane bükün akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Jiboku em hevre kalavan çirokan bükün, eme her hafte roja düşeme saat 5'de bu arabin.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Lişahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu yeke berfembara 2026 bidomin. Encama peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke vındıkarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitim sen ya Amede.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبرانی نویان برنشمده. آمد تیرو واران اخورت ینو پاوتش. شاری رسمه ده کیوتش آوی بانان لازر اووای هزداری هیش شاریامه کردش. DBP Udem Parti bir şiari maksaya işte şaridir avankeni viziri taha fevzi çakmakya Erzurum'da kumbiya işe cimati organize kert. Kumbiya iş brez grevtişe semedi açtı, demokrasi u keseke cay u tarihani ciyayande dine ak bedenayı despe kert. Kumbiya işe cimati de hem sere kapiruya DBP'yi çiğdem kılıçkını uçar kısa kert, semedi komelbiya işe açtı, vengda işe tökuşini hem pari kert uva, ma meselaya, meselaya baveri u be baveri ra vece, ma devlete açtiri mecbur bir kere. Neveşhane perverde ucigera şeydehide Tayyip Reşan'da ne aşmiradı mas semede Neveşan randevu yanı dayış. Hem sereki şube elehi sesi Cihan Tüzüniva Rövşe Zavgrana. Kaza kıslaya dersimide saati şanide bir sebebi varan o gran heyelan ame meydan urayrı deva grubeye Hasan Gazi resayişri padya. Bıxabate ekiban devera resayişri abi. Devane Mola Şakir Uyitleri kazaya kanireşi çövdeki de avani tarihi tespit bi ame testik kardış u kevti bine pavutişi. Çevlikte Hakik Komresim yani Bajari bi zameke vzira despekert Nasar'a miyande dayan yerine zambı. Nisbeti zame Hakik Komresi Nasar'a bi sera heşte yupanç. Ronuştoğe çevligi ne bi aşıra bezar bi urak somajnayike Hakir ayrı daimi zede ben o. Rıhade çarçıya xabatani tekuşini hemveri triyakide ekibi narkotiki hemveri rotokani kuçayan kevti faaliyet. Operasyoneke saati şefak idame kerdiş, xeydik şiktari desbent bi. Kaza Haliliya Rıhade otomobile u motorsiklete gnayev binaro, Bünyamin Aslanoke kazade bigrani birindar bibi, Neveşhaneye koberdiya dünyaya xobedernaye. Kaza sevregeri hayde idabı ke tay kesi be belgeyeni saklayan tövre ihale nakıl kerdişi bi ame musayişke muamele idariye keseke operasyonda ame desben kerdiş devam kene. Derhaka hadisede ciper sayışöke heti serdozgeriya komara sevregira ame despe kerdiş devam keno. Semsur'da Semedoke Vaya Kiray Maaşı Asgari Razede İra Kiray Kerine Eşkeni Gorey Bütçeyi Hukeyan Ucay Kari Peyda Bükeri Vayri Melkizi Peyda Kerdişi Kiray Kereke Babaya Vaştışı Kira Bıdera Zahmeti Anceni Bajar'da hem Kirayker hem de Emlakeri Vazenike Vaya Kiray Beri Vıstış Ubresni Seviyeke Bımakul. Meteoroloji heti vakuri Samsuri'de semede varano hurt ebruski uvenge gurmini paveno velat jari hişarida. İran'da zindane evini de siyaset medara kurde verişe muradi kete pişteya dıma ihra kerdişe karar edarde kerdişi davaya kenevera amevina işte raya dine ceza edarde kerdişi diya aye. Gazze'de hevte teşhirine verine daha zarı vüstü hirne rahatanıka Perişani İsrail'de humara keseke dünyaya hübedenayı biye hevtoy çar hazaru hirsey nevaydı. Humara birindaran biye sev hevtoy panç hazaru çar seyu çavrız. Pekerdişi adır besti rahatanıka zi hazaru pansayı yevkesi dünyaya hübedenayı panç hazaru hirsey vüstü hire kesizi birindar biye. Goçtari Azizi Mami Pini Xeberani Xo bu manevişide.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dudul dudiminin, vıksı terken şevi.

Mabher goştarane maya erciyaye, ez delal, maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide ma bene meymaneşima. Huvira mekere, ma veng radyoda beren tsehet. Ma bene vengeşima, vaşti şeşima, uma bdeyran şimadire.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar. Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Zinavend Anucheyan Dembaş. Ligori dane in şarideriye bajari mezin a İstanbul'e, ligelek navçe in İstanbul'e sere karametreyi 242 kilo baran bari ku ev pişti sala 1985 barana herizedeye. Bu baran ere İstanbul'e du kez jana huji desta bi hazaran avahi dibin ave daman bi karanina motor bisikletan hata qedexe kirin u hat gotin eger jinneçari nebe bila kez jimalin xo dernekeve. Valitya İstanbul'e ragihant kudu çerçeveye tedbirin barani de dibistan sibeji girtine. Navenda koordinasyona karaset ragihant bu ku de sibeji li İstanbul'e baraneke zede bibare. Linavçıya İstanbul'e kağıt haneye li kelek açem cesedeki mereki hat ditin. Mereku te tahminkirin temenevi çısaliye jüberlehi emriye. Derbare lehiya gran a ku pişti barana zede li İstanbul'e çepu le pirsin hate despekirin. Vezir edadi akın gürlek li ser hesabe xuye medya cuvaki ragihant ku de hemu aliyin büyere verin le kolin kirin. Li koca eliyeji jiber barana zede hin mal u kargeh dibin ave deman u re leber ve guestini hat girtin. Mustafa Gedikli'ye ku li herama kullar a navçaya baş iskele ya koca eliye dijiya hat himbun ku pişti lehiye vintabuye. Li çoltera taxa Neçreva a navçaya qelqeli avani Muhammed Mehdi Dinler e çardesali ku pezexu diçerant jiber Bruske jiyana xuji desta. Li Edirne'yi qeyike ku malbateke penaber en Iraqi hildigirt u hevdida derbasi Yunanistan'e bibe li çeme meriçe noqe ave bu. De encamede zarokek jiyana xuji desta. Xabat eline gerine yenji bu du zaroken vinda berdevam dikir. Ekrem İmamoğlu Droja Düyemin aparasına xoy yadı doza şarideriye bacarımızın a İstanbul'e de got ez dahoz dikim ku Kemal Kılıçdaroğlu ve ki Şahit Bey gazikir. Li gırtı gaha tipa fe ya boliye gırtıye nahoş serdeşt oduncu di telefon ede ji malbata xure got ku revşavi ya tenduristiye xıraptır buye. Oduncu got ku vi desp kuhina bukhuin kiriye u tevi ku da xozname ek peşkeş kiriye ji ev neşandine nahoşhane. Li gordane in tuyu ki di sala 2025'de 51818 kesan juvane koç kirine u li gori daneyan li hereme herizede xelqê wanê ji bajarê xwe koç dike u berê xwe dide metropola. Li navçeya Çeşme ya İzmir'e Pınar Güneş ji aliyê ye û AMV bi çekê hate gulebaran kirin. Piştî agahdar kirinê timên tendurîstiyê û polêsan sevkiciyê bûyerê hatin kirin, jina bi navê Pınar Güneş jiyana xwe ji desta. Roja Duyemina Konferansa Kurt Ali Parlamenta Avrupa'yı bi axaftin u peyaman despekir. Siyasetmedara Kurt Leyla Zana li konferansi axıvi u got, divê politikaya retkirine edî bi dawî bibe u politikaya qebul kirin u naskirina Kurdan bikeve şunawî, divê Brezo Calan karibe peywendiye bi gelê xwe re deyne. Li Pakistanê banê dibistanekê hilweşiya û li gel mamosteyê polê 28 zarok jiyana xwe ji destan. Li gorî agahiyên nûçeya Ajansa Fermî ya Sûriye Sanayê Miraç Ural li Sûriye hate girtin. Wezareta Karên Hundirîn a Sûriyê di çarê cotmehê de daxuyandi bû ku alîkarê Ural nûnerê mukavemê Sûriyeyê Cemal Trablûsî hatiye girtin. Tê gotin ku Ural yek ji plankerên du êrişên bombeyî yên li navçeya Reyhanlîyê ya Hatayê ku encamê de 53 kes hatin kuştin. Dadgeha ceza ya Süleymaniye biryara xu ya di derbarê doza lalezerê de da û cezayê hebsê li Lahur Şeyh Cengî û hevalên wê birî. Her wiha biryara berdana du kesan hat dayîn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim, ellerim inatla dökülsün cigaraya, dağlar daha iyi büyüsün.

gelsin, dağılsın dişlerimde gülüşler, kayıp bittiklerim bir dönsün, sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek, kül olsun uykular, kuşlar silinsin gözlerimden, sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar, baştan çizilsin uçurumlar, kırılsın canlar, sen beni o zaman gör.

Mabher goştarane mayerciye es delal maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide ma bene meymaneşma. Huvira mekere ma veng radyoda beren tehet. Ma bene vengeşma, vaşti şeşma, uma bdeyran şimadire.

0: Jinavend Anuchayan Dembaş. Ligori dane in şarideriye bajari mezin a İstanbul'e ligelek navçe in İstanbul'e sere karametreyi 242 kilo baran bari ku ev pişti sala 1985 barana herizedeye. Bu baran ere İstanbul'e du kez jana huji desta bi hazaran avahi dibin ave daman bi karanina motor bisikletan hata qedexe kirin u hat gotin eger jinneçari nebe bila kez jimalin xud dernekeve. Valitya İstanbul'e ragihant kudu çerçeveye tedbirin barani de dibistan sibeji girtine. Navenda koordinasyona karasete ragihandı bu ku de sibeji li İstanbul'e barane kezzede bibare. Linavçıya İstanbul'e kağıt haneye li kelek açem cesedeki mereki hat ditin. Mereku te tahminkirin temenevi çısaliye jüberlehiye miriye. Derbare lehiya gran a ku pişti barana zede li İstanbul'e çepu le pirsin hatı despekirin. Vezir edadi akın gürlek li ser hesabı xuye medyaya cüvaki ragihant ku de hamu aliyin büyere verin le kolin kirin. Li Kocaeli'ye ji jiber barana zede hin mal u kargeh dibin ave deman u re li ber ve güestine hat girtin. Mustafa Gedikli'ye ku li herama kullar a navçaya baş iskele ya Kocaeli'ye dijiya hat himbun ku pişti lehiye vintavuye. Li Çolter Ataha Neçreva, a Navçaya Qelqeli Avani Muhammed Mehdi Dinler, e Çardesali ku Pezexu Diçerant, Jiber Buruske, Jiyana Xujidesta. Li Edirne'yi qeyike ku Malbateke Penaber, en Iraqi Hildigirt, u Hevdida Derbasi Yunanistan'e bibe, li Çemi Meriçe Noqi Ave bu. De encamede Zarukek, Jiyana Xujidesta. Xabatin Negerine, yencibu du Zaruken Winda berdevamdikin. Ekrem İmamoğlu Droja Düyemin aparasına koy yadı doza şarederi yabacarımızın a İstanbul'e de got ez dahoz dikim ku Kemal Kılıçdaroğlu ve ki Şahit Bey gazikir. Ligırtigaha tipa fe ya boliye gırtiye nahoş serdeşt oduncu de telefon ede jimalbata hure gotku revşavi ya tenduristiye hıraptır buye. Oduncu gotku vides bi kuhina buhuyn kiriye u teviku dahozname ek peşkeş kiriye ji ev neşandine nahoşhane. Ligor dane in tüyüke de sala 2025 de 51818 kesan juvane koç kirene u ligori dane yan lehereme herizede xalqi vane ji bajare xo koç dike u beri xudide metropola. Linavçıya Çeşme ya İzmir'e Pınar Güneş, Aliye Ye, U, U, A, M ve Biçek'e Hate Gulebaran kırın. Pişti Agahdar kırın etmin tendüristiye U, Polesan, Safkıcı'ya Büyere Hatin kırın. Jina Bina ve Pınar Güneş, Yana Hojidesta. Roja Düyemina Konferansa Kürt Ali Parlamenti Avrupa'yı bağı haftın u peyaman despekir. Siyaset medara Kürt Leyla Zana le konferansi ahıvi u got divi politikaya retkirine edi bedavi bebe u politikaya kabul kirin u naskirina Kurdan bekeve şunavi divi brezo calan karı ve peyvendiye begele xuredeyne. Li Pakistan'e bane dibistaneke hülveşiya u ligel mamusteye pole 28 zarok jiyana xujidesta. Ligori agahiye nüçe ajansa fermi ya Suriye sanayi Miraç Ural li Suriye hata girtin. Vezaret akarin hündirin a Suriye diçare cotmehede dahuyandı bu ku Alikare Ural nünere mukaveme Suriye'ye Cemal Trablusi hatiye girtin. Tegotun ku Ural yek şiplankerin du erişin bombeyi yeni navçaya Reyhanlı'ye ya hataye ku encamede 58 hatın kuştu. Dadgah ceza ya Süleymaniye bir yara hu ya da derbari doza lalezere de da u cezaya hapse li Lahur Şeyh Cengi u hevalin ve biri. Her vaha bir yara berdana du kesan hattayin. Emgihiştin davyan uçeyin hu biminin de hoşiyede.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Şahane eğitim seniye Ameride Vadina Viz Sevahireyine Pancesliraya Şertane Müsabakaşma Şenev Keyapela Diyarbakır Eğitim Sen Nokta Orgide Buane Şaha Eğitim Seniye Amedi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Programı Zuanu Cüye Despekeno.

Demişime bakhir, Goştarmanı Hecai, ez Deniz Gunduz, yevna programı zuanı cüyedi Marina Piyarime, yev vaxt maben daybinli programı xo, herhalde yev aşmı çevres roj derbaz bi. Reyna, birini programı maşıma şıma reyderi, huzur şıma deri, jikal şıma deri. Programma hatta müdüriyeti pavutuşu haber verdişi zuanın şaredariya şaristanı pili diğer bekirira yana peşkeş gerdeni her programda znevana ki hani şimane müdüriyetime bir şey nasılın müdüriyetime hinazzaf

Zuan, yani zi müdiret Zuan Okora İrnun askerdeni Zazaki o kurmacı ser o xebit yani ezci yo xebatkarini müdiriyet ha ma dersan Zazaki dani zubine açarına işi Zazaki ankeni yani derhek Zazaki o kurmacı o Zuan'ın binan ma va eki şaristan dini kesikerden zi ma va jen Süryanki o Ermenki Zuan'ı binanji ne xebati eni kerdeni hati müdiriyeti mara. Euro programı madde matenayı normal matimi yo miman bi ma yo miman guretini miman reydi kisikerden ama euro mimanıma mimanıma çino ez teyna teynara euro muvaş xeyr vaxt ez plankena yani programma normal miman ben ama gegeci yo babeti sera teyna ez peşkeşi ikena Eurorapeji Mado GG programan unasyan vrazeri. Euroz vazena der haqi zirekiya vraştiye de. Zirekiya vraştiye de yo program vrazini na babeti serun kesi bir kerim. Zirekiya vraştiye beki şimar ham berun zafişma neşna utu korana çevkiye zazaki de çinama vraşta. Zireki ena mana zeka yani zirek zazaki deyin kurmacı deyin mana zeki diyorum kesuk yani zav bakulu zav mavajmi akıl hu rın xebetiyen eşkorun xebetiyen mayı merdman unasiyan avan zirek eğer cin bu van zireki ucarana çekiyi vraşta yani yapay zekayı tirki ma zazaki ciravani zirekiya vraş diye kurmacı belki zirekiya çekri bu na babeti seru ez vazeyana kesi bikirin çirana babeti uçinti na babeti nevü köyte ama vajmi belki yani zaf nevü mebuji ama gori zaf içiyen nevü köyte ama vajı hayat okuma hayatıma timi ma eşnaveni nata botta televizyonandı videoyandı vatuma yuçi tema şekeni timi na çekuye ena ena goşma zirekiye vraştiye yu dünyaya hatta unavani yu dünyaya neve dana despekerdeni babete ma hin azav zuan sere yani zirekiye vraştiye seni eşkena tesiri xebatanımanı zuani zuanıma bir körü mario avantajı ya dezavantajı neserun ez vazana kısı bir kere o yanji ma eşkeni zireki avriyaştiye seba mavajmi xebatanı hu seni ma eşkeni bi xebetinirim nika hatta teknik ira azav nu azerin bir körü detayını niçi teknik iş ma eğer bu azeri zirekiye vraşti bir kura eğer pers bir kere na zirekiye vraşti bir kutçiya mavaj me key ama verti yo fikru senin o kontra despikerdi euro çiu bir peroyu maşken vajeri ki yo mavaj mı işlem ya da mavaj mı kırarı yani zazaki kırarı yo işlem o işlemi dijital o yo makine o nu makine ne done yani zanayi şeki mabar kerdi mabar mavaj mı varı dijital kerdi ninan nano tever tabi bir hazaran bir milyonan milyondan bir milyaran zanayiş yazdı. Ne zanayişen yok cadı komken o makineye mavaj mı zaf gırdı yazdı. Aslı huz yok se yok bilgisi yok kompütür xebit yanı yok bilgisayar xebit yanı la yok sistemi cloud yazdı yok bulut ciravan ya hür yani yok teyna mavaj mı xebati miyane mavaj mı kompütür işimadı ne bilgisayar işimadı ne era teber sebeki yo hatta online esta yo cadı yo mavaj mı yo cavuk ciramavanı klod yani hür macravanı uja anı peser o uja reşma ne uykan oku ne makine unası zav girdi tabi bin milyonan bin milyaran mavaj mı saniyede bin milyaran kriyaryan keni o
temel o ki ku temel mavajme mantığı ku yo mavajme istatistik ku yani çok ci gelen o kamcı mavajme hina zaf mümkün bu kamcı o ki bu göre istatistik ki anı verişime şima göre iyi xebatan kendi tabi ne kan no yo makine o yo o ki tabi derhak ne de Şimazan zaf çiğeni var. Yani zaf mavaj mı çiğ sansasyonel gibi aslı kodun rastiye hoji çiğne zaf önü mavaj mı nepeknayeni yani gırt kerdeni nepeknayeni. Hem yani, Tayvan'ın makineyi yok bindi kalikeni işte fişe makineyen onu da yere ters sayı falan. Or her tüm buna benim verdim yok çiğ ne zana yok çiğ ne kötü hayatıma. Veri ma iyi çiğ sebekime nasıl nikeni o nikeni ma era terseni. Tay o ikisi tay teori esti mesela Tayvan'ı ki nu tabi hayatıma zaf mavajme vurnenu Tayvan'ı ki hayatıma hep yani rindi ser vurnenu Tayvan'ı ki nere tepi hayatıma harabi ser vurnenu nu ser zaf münakaşa esti mavaj zaf senaryo esti nu ci musnenu ki ne senaryoyu mavajme mavajme ne zemi u nasi yaj mavaj kalı u nasi ni münakışay u nasi musneni maki nu yoçu zaf mühimu raştaji rindi serbuji xerabi serbuji yo potansiyel koyastu ki nere tepi hayatıma buvurnu rastij u ne ben yani dünyada numune u nasi esti mavaj mi teknik yo tekniku newe eşken o dünya binran newera buvurnu ma belki eşkeni yani derhak tesirici de ma eşkeni mesela yo numune bideri devru miyanende hani orta çağ var ya devru miyanende o vakti ki matba veci verteci yo tesirhu nasibi çünkü matbara ver kitabı mavacım tena deste tayi oykandibi tayi merdimandibi tayi sazgihandibi mavacım Avrupa'da ya mavacım kutuphane yani manastıran dibi rahat rahat ne kötü deste herkesi yacı tayı kitap zaten horak kadeh bi o ihtici hati madici nuğuna o rojahlatı miyanin dici ne mavacım sarayani Abbasiyan dibi yacı o vakti Mısır'ın de Mısır'ı da reyna yani deste saray dibi yani normal mavacım şaru adeti normal ne kitap ne kötü deste ne nuendeni yani در حق مواجم دنیا ده در حق مواجم مردمیه ده در حق تاریخی ده در حق فلسفه ده در حق هر چی ده او مواجم پسر بیایی شو علمی نیکوتین هرکسی دست اما مطبع سکر مطبع نه کتابی کرده بلا یعنی مطبع او یو مکینه یو ارو ممار بلکی زف بسیطه نو اما سبا آروژی و اویکو زف پیل بی یو تکنولوژی و زف پیل بی Neyse bir kitabı mavacım bivla. Kötü deste bir zaf yani. Kötü deste merdiven. Hatta zaf rahat açarniyayı zuanan binen. Normal mavacım zaf yeninan. Latin ki yacı orijinal miyanendi bu. Arap gibi. Ama kötü zuanan binenci. O zuan binenan deci nüştiş veciye verdi. Velhasıl kelam dünyada yok tesiri o zaf pil bir ki. Ne babeti ne vere beri münakaşa kerdeni yo devru ne ve da despe kerdeni yani mavacım ki devru modern bine xebatan u nasıya fikri ne ve ne vere mavacım tahayyül kerdişi dünya ne vere ma yani tahayyül kerdişi dünya ne vere mavacım vıraştışı yo sistemi bine xebatan despe kerdişi ama van içi vane devri روشن بیایشی روشن بیایشی دوره روشن بیایشی به خبطه اوناسی به تکنیک اوناسی دست بکه اوی که ورشتی زیرکی ورشتی ایجی از باور کن اکی اینی سنی مطبع دوره میانین ده یو تسرخو پیل بیو کومل سرا مواج دنیا سرا مردمی سرا یو تسرخو زاف پیل بیو او روژی نیرا پیجی مطحینا دست بکه جده nere peji yo tesiru ku una zaf gird bu boke dünya bu vurnu. Çıra çünkü yo nu makine mavacımı zaf kırarı ki
ما بساتان وقت خودانی بر روزان وقت خودانی یعنی هر بابت دی ما واج منو وار تبی دی بو ما واج مو وار تکنیکی دی بو وار ما واج ماکینه دی بو وار فضایی دی بو yani zahuvarayan de hatta mesela xebat oy kesti kuantum esti isero xebat esti yani fiziksel mavaj mı ne xebatan de kare mirdimi zafkemret yani bir rojan bir aşman xebat bir rojan bir aşman eni kerden ucrayı netice vijinu siyani makineydi bu satan bir rojan eşkenini uyk bir kerdeni nihibat bir kerdeni yani kar mirdi mi mavaj mi zafkenu sıvık no yo hetra uyktan mirdi mavaj mi hani vaktan mirdi mi kar mirdi mi ken uyk mirdim eşken o ki mirdi mi eşken o ki nihibatan hu zaf lez aver beru aver şey şura şmazanı yo uyku kuyaslu yo lez kuyaslu lez herkes şunu benu kat Ama nu be siyane mavaj muhti zireki avraşti yedi. Kat pe kat nulez hina ben özledim. Zaf problem yası bir kişime temaşa kerdu yani televizyon andı video andı. Mavaj mi kanser seru teyin üyeşik zanatenin nan seru. Zaf xebat yası zaf vaxt yeni. Girişime zaf ihtimalan bineri tever. Zaf mavaj mı senaryo yani binir tever zaf xebatanı binan binir tever ki cira yu netice verici ama siya zirekiye viraştı yedi no bilezeno enuca hatta tayin nüyeşiyan re nikara mavaj mı oyk vineni nikara mavaj mı çari vineni an içi derheki xebatanı uzay dici benu zaf ciyan binan dici zaf varan dici mavineni ki zirekiye viraştı herkes şuna o ki hu kenahira uvarı hu kenahira tabi euro hina despeko euro mavajmenu teknoloji hina hani ma despekici deri u tayçici bes nikeni tayçici kim nikeni hatta enerji ra mavajme hatta depo kerdişi zanayış ra duneyen ra yu sinorestu yu oykastu Mesela öğrendi veri mesela 1 megabayt bir öğrü terabayt bir ne kadar zegabayt veji. Yani her roj çiyo ki kunu mavaj mı uvarı dijitali. Yo fotoğraf, yo mavaj mı video kışıma oncani. Yani çiyo zaf mavaj mı basit ki telefonan ya da kompüteran kompüteran de ma vrazeni ma kaytikeni. Nu peru bar beno yo cadde qid beno o uca Mavajmi yok kırar irade, yok işlem irade erbaz ben o. Euro belki nu teknoloji, euro hina mavajmi lezıxu, hina mavaj tayo. Ama meşte büro, yani ama yok demo ama yok zarf kılmdı. Ne yürüyeceği yok çare vineni, o ez bağırırken İsa yok xebat ez bağırırken zarf kılmdı. Nam mesela ji zarf oyk bana. Zafret hal bana o yo devru seri mavaj mı seri ma yo devru ne ederim ma haşarını çi niye ma eşkenini seni bir hebetini mar fayda huçuyu yani bilhassa mavaj mı zazaki seru yani zun seru çi çoy ki huben çi fayda huben her çire ver yo sistem unasi astu mesela ne ka melkişme zafşi xebet no yo ez ujara des bir kere mesela mavajmi motoru cigerayişi yani arama motoru var ya motoru cigerayişi mavajmi interneti yo mavajmi Google translate estu eğer yani açarnayışı Google açarnayışı eğer şimdi boyneri ujan za zuan esti belki set ponca zuan hani hata örü barbi Şimaki yuçi nuşt mavacım Türk'ün nuşt ama cadde açarnen İngilizki yacım mavacım zobina zuan kışma bunu ise ama cadde açarnen zonu bin. Ne motoride o iki esto kurmacı esto ama çehefki zazaki hina deni kötü. Çıra kurmacı de kötü yacı zazaki deni kötü iyice yazışma revacı. Ne şirketi tabi yo şirket o mavacım Google ne şirketi Evnen kamcı zuandı çent done
yani veri var ya done ya zanayış barbenu. Eğer mavajımı yo o iki questu yani yo sinoruhu yo kota questu eğer izuani de mavajımı zaf hani xebati beni uari dijitali de mi zaf xebati esti zaf xebati enu nüşteni yaji video enu onteni yo mavajımı o iki questu. Yo çalıki ya esta uja izuani de izuani mavajı kendi kendi dore tabi seru yo xebati bena yani 1 milyonan çekui gore ve zuanane binan açar niyene. Mavajma hani kurmancı belki yo milyon de milyon çekui belki nazede az tam hatta teknik rana zana ama zana ki 1 milyonan çekui 1 milyonan cümle yani ne cümleyi mavajim standart desti gore her zuanı gore her zuan aynı yani inan oykeni inan barkeni yo xebat bu nasibene badene o makine inan yanışma mavaj i cümleyen danışın aslında iş yani danışın aslında iş makine makineyi çekuyan nano tever gore istatistik yere yo netice vejanu o herke izuan ede mavajim done barbi o hende mavaj hukenu ken oranı yani kenu mükemmel. Mesela ilk kurmancı veri hrabin bir İngilizce mi veri zafrın ne bir hrabin bir ama sebeple bir seran İngilizce mesela es doğuca o zaf doneyi es zaf mavaj mı hani bir İngilizce peki roje bir milyonan zanayış hani barbeni gori oji hu vera vera kenu mükemmel mesela İngilizce ne kadar zaf zafrın do Türkçe zafrın do İyi kurmancı veri hrabin bir ama hani teçimi açar neyini ve öneneci falan zavveş ne açar neyini ama ne ne rojan peynan de yo enbaz yo karma bir yo musnami raştacı oyuk zaf aver şiyo yani açar neyşi kurmancı zaf aver şiyo eğer buna şuaro hani hina ben orund ne ka imma zazaki ji germa yo çuyu nasibi kiri. Yani no te ma seru mendu. Maji eger yani bunu seri mesela ne ka biz zazaki eger ma bunu seri WhatsApp'ta ya ji cani binan de yani dijital oykan de ma bunu seri ma oyk bir kere. Ma donayan bar bir kere yani ma vaj uca yo veri akışı var ya her iki işi donayan yo oyk bu. Zuanı madde. O vat ma eşkene zazaki diye yo aver şia şu bu nasıl bir kere kat ne bu hani bir kere mavajme listeye motorane açar ne işi mavajı Google yazıyı binan ki zuan mavajı bir kere mavajın liste yani nu oikte nu varı dijitalde çıkışı makayet ker vindirini ben yani be set ser derbaz bu. O veri yocadı maneno, o done yocadı maneno. O vindirini ben övürüm. Belki ma eğer bir eşke zuanı kuma bari o ilk bir kere, varı dijital bir kere, yor xebatı unası esti varı zazakide. Eğer ma bişkin naz zede bir kere, o vat zuanı ma varı dijital diyeceğim eşken bücüyü. Şimdi zanı zuanı ma tay sebeben ra övürüm. Beni tehlikeydir o vera kesikerde hukuku ben izledi nefşe neve numu seni nu sebama yev avantajı yev dünya o nasıl bir fikir yeri koştari hecai belki o vakti ma zedi ne mendu ez vera ma yeni peyniye programı hu ez vazena ki yani yeni oykan hu ma bidir ar vera yo dünya o nasıl hayal bir kere ki o zaf dürünüyor yani belki panser belki şeser belki yine acırı ve azını zana mesela zuanın bu tamamı hal bana yani öyle mesela ma İngiliz'in musen ya zuan oku bir musen ki ma şehri dünyada bir geri rahat bir geri yaşayan fan bir geri ama yo devru o nasıl yiyen o ki edi mesela zuanın nimanena yani yo yo mavajme bir yo makine yaji meşnu biri hani şimdi telefonu koyduk eskeni mavajın spontane yani aynı vakte aynı dakikada açarına iş eşken börü kerdeni. Ona bir fikir dedik ki goş şimdi yo cihaz estu goş mavajme yo Vietnamiş de yo cihaz estu
شما زازاکی قیسی کنه او ویتنام که اشناوینو او ویتنام که قیسی کنه شما زازاکی اشناوینه ایدی یعنی یو حاجت موسایش زوانان او ایک نمانینو ازو بنا مثلا حتی پرورده ای را که شما بفکریری هنی او رو زوانان دولتان اصلی مثلا نا مثلا هینا زف ما وشفام کنه او رو مثلا زوان ما رسمی نیو نینو قبول کردش پرورده چینو حق ندانه ما چو زوانه مواج من رسمی یا جی دولت استو یا جی زوانه بین استه نو او ایک چی ورا ورا داریان وی اگر تابی تمام برنانه اما اگر نو نه وی که نه مواج من متودی وش بره خبتنه یعنی سبا زوانانه زوانان سیما که مواج من امی انکار کردش یا جی حقا خوچنه یا حقا پرورده ای چینه اصل خود یو حاجتون ضعف مهم او که گری مسیر بخی بده طبی نو نینو او مانه که میشاش ما فهم میکری نو نینو او مانه که پرورده ایدی اوی که یعنی بقیمتون نه پرورده هیناجی ضعف بقیمتون او نه بفکریره اگر ما واجمه که اینترنت دیجیتال دی یا زرکی براشتی دی ما زوان خود ضعف اکتیف بکریجی اگر نورمال قیسی کرده خو خوچیم بی او بین یو زوان مرده اما واره دیجیتال دستو نکه مثلا گوگل دست زوان و نسی مرده است لاتینکی استو مثلا لاتینکی مرده یو ارونین قیسی کردن اما وجه استو ایماجی زوان ما بین اونه یعنی حتی که قیسی کرده خو چین بو حتی که مواج می یعنی او مواج یو یو مواجم شار خو یعنی شار زوان چیم بو مجوی او وقت زوان وکنه بنو زوان نخلیسیونه تینا به زرکیه براشتینه تینا سبا اکتیف کردیش ما هینا ولا کردیش مواجم جاندار کردیش زوانی ما اشکنه سنی جرا استفاده بکنه ابابت سرویس قسکنه نکه ما حتا حقا خویا پرورده میگر کنه مثل زف میومه زوانما چهفکی چیم بیایش را وین بیایش را نخلیسیانو ما اشکنه سه بیکره پلکی ما اشکنه نو او ایک سنی بخبت نیره نی زرکیه و راشتی سبا زوان خود سنی بخبت نیره گوشتاران مارا پیشنیازمو اویو شما یو ویدوش بونجری بزازکی مثلا بار بیکره نوزا فایده خود بینو مثلا ما واجمه شما دوان اینه که هرکس دستی اوی کستون تلفون استون شما که انده دوان ده کوچه انده کالمه استی تینا کالمه نه گنج ما خورت ما یو مثلا قیسی کنه یو یاج یو کار کنه شما هنده زف ویدوان اونجه نه وینه نه بله زف ویدو اونجه نه کنه بار نی ویدوان که مثلا شما زوان ما ده بانجری زوان ما ده مواج مهینا زده مثلا وانیا دیجیتال ایچریک یوریتیمی یعنی براردیش مواج مه تدهیی براردیش تدهیی دیجیتال یعنی نه که شما مواج مه زده بکرین او زو بینا مثلا شما به اشکی ایرو مثلا نشتوشو وندیشی زازا که هند زور نیوم مردم بو موسو بلکی آورده سیستم مناسب بینه یعنی به اوی که زرکی به خباتان زرکی ورشتی خبات مناسی جی بینه شما اشکن زفر ایت بوم سره اما زور بینه کتاب زفر اوی که زفر مردم که بو ازو اشکنو مثلا نشتوشو وندش زوان خود بوم سو او شما مثلا بشکن به زوان خود شما نشتن خود بونه سره ما واجمه واتساپ بینه جهنه بینه بینه یعنی یو اوی که خوب بوم وار دیجیتال ده ما واج می یو حرکت نه زوانی بو او وقت راشت اجی زاف زاف فایده خو بنو قد چک دست مرا نینو ما اشکنه نه چیم بکره نه روژان پینان ده ما با زیرکی ورشتی نه روژان پینان ده یو فرهنگ و جیاز وزن ایجی بدرشن اصلا یعنی فرهنگ زازاکی یعنی نجی یو خباتم یو خبرت زرکیه ورشتی ما واجمه وات فرهنگ وات یو گروبا خبرت از زاین که بسرانو نفرهنگ سره یعنی سوزلک سره خبیت یانه به هزاران به دس هزاران چکی ما واجم هم قید کرده هم ورژن این ما واجمه چه هت سیورگ بود چه هت
لیجه بو هنی بو وارتو بو درسیم بو هر هتره همچنین نینان سرف خبیتیه و یو چو ستاندرد یو زون ستاندرد جی ویت ویرتی ای پرورمان من ورنند ما باسی جی کرد بیم یو فرهنگ نا گروه بستو فرهنگ واتی نو فرهنگ او انستیتوی کردی جی رینا یو خبات او ناسیکی بزازاکی سرون من این بازان رزاف زاف سپاس کنین او نه ده فرهنگ جی این بازان یو گروه این بازان که ما این را جی Arif Koç ve Veysel Yıldız Hanır'a ma o en bazı bini kıza destek do ne xebatan dıca gürüyat ma pörünleri spas bir kere ki yo ferheng o nasi edi uari dijital de es du şimdi eşkeni bar bir kere yani telefonu kodu yazı kompüteri kodu bar bir kere uca mesela şimdi eşkeni bunu si tay çekuyu esti uca yani interaktif o şimdi eşkeni fıkra ku bunu si yazı ma vajın yo çekuyu esta ama فرهنگ دی چینش مش اشکنا چکوی بونو سری بو ارشاوری یعنی نجی داخل مواجم خبات وار زیرکی ما چند بیش که زون خو وار زیرکی ده بنو هوا مثلا زی مواجم نه فرهنگ زو بنا خبات چه است اور بلکه نه بار نیبی تای احوال ما است زانا مواجم پرورمان و ناسیا سر خبتین سبا زازاکی ما این ارزاف زاز سپاس کنی اگر نه خبات و ناسی زیده بی واره اوکی دیجیتال دی او وقت مثلا زاف رن بر ما اشکنه بنا به فکری رو یو ویدو ما اشکنه به زازکی تماشه بکره چونکه یعنی نه حوالی ونگ سر رو جخی بیتینه ما وجه نو ونگ جی یعنی اینو دایانه ونگ زازکی جی اینو دایانه یو چیش ما اشکنه بزازکی گوشتاری بکره یا جب بزازکی تماشه بکره اوورده نه سناریو اوورده یعنی مواج مویکو زاف نزیده ممکنه یعنی اگر ما سر بخی بیتی و ما اشکنه یو فیلم اشکنه به زوان خون مثلا تماشه بکره او وقت امکانه اوناسی زافه بلکی زاف دورنه یعنی هیره چار سرانده اگر طبیعی او خبات اما او سر بر ببو ما اشکنه یو وقتو نزده ده زوان خو هر وار دیجیتال ده بیوینه ره بی فیلمان سر بکره بی قصه بکره بی بوانه ره بونو سره نو بنیجی مواجم دست ماده رو ایرا شما را رجا کنه شما نا بابت سر بفکری و اگر شما بشکی هر چی خو مواجم هنوانی یا پایلشم پاره کردشان خو ویدوان خو اویکان خو نشتان خو وار دیجیتال ده ونگ خو اویک بیکره زفرن بنو او ونگ من اوجا ماننو ایورو خورا اونا اینو حساب کردنی مثلا وانه که زوانه که مواجم وار دیجیتال ده استه یعنی ای زوانه مواجم زوانه که جویانه اینو حساب کردنی و زوانه که وار دیجیتال ده چینه اورو ماره یو آمانجو که ما زوانه خو بکره واره دیجیتالی اورو مارشت پینیا پرورام خو گوشترمان هجای روژا بینه یعنی ده هفته ده ری استو پرورام ما هفته نه گرومانجو هفته بین رینا زازاکیو ده هفته را پی ما رینا این وقت پیا بینمه حتان اوچا وشیو سلامتیو رندیده بمانیره

Ben Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Konferans, Avrupa Türkiye Yurttaş Komisyonu Başkanı ve Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Karianne Westerheim'in açılış konuşmasıyla başladı. Westerheim, konferansın kuruluşundan bugüne siyasi değişimler ve katılım biçimlerini anlattıktan sonra Türkiye'deki son barış ve demokratik toplum sürecine de değindi. Brüksel'de düzenlenen 20. Uluslararası Avrupa Birliği, Türkiye Orta Doğu ve Kürtler Konferansı'na mesaj gönderen A.P. Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibi Kürt siyasetçi Leyla Zana, ortak mücadelenin hedefinin Kürt halkının varlığını, siyasal taleplerini ve statüsünü demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla güvence altına almak olması gerektiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın ikinci oturumu, Orta Doğu bir dönüm noktasında jeopolitik değişimler, demokratik dönüşüm ve barış arayışı başlığı altında yapıldı. Konferansta konuşan Doğu Ergil, demokratikleşme olmadan barışın kalıcı koşullarının olmayacağını söyledi. DEM Parti, HDP'nin kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutladı. Açıklamada, HDP'nin tüm baskılara, siyasi operasyonlara ve kapatma tehdidine rağmen demokratik siyasette ısrarını sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirterek 1 Ekim 2026'nın sürecin başlangıcı olabileceğini söyledi. 2028 seçimlerinin Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini ifade eden Uçum, çözüm sürecine ilişkin MGK kararının da yıl sonuna kadar alınabileceğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünkü yağışlarda kentin Beykoz gibi bazı noktalarında metrekare başına 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. İBB, bunun 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğunu paylaştı. İBB'ye göre yağış nedeniyle birimlerine toplam 6937 ihbar ulaştı. Kentte yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede olumsuz durumların yaşandığını belirten İstanbul Valiliği, okulların yarın da tatil olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, Ekim'de açlık sınırı 49.809 lira, yoksulluk sınırı ise 125.744 lira olarak belirlendi. Cezaevlerindeki infaz ertelemelere karşı açıklama yapan Tuayder, Batman temsilciliği, hukuksuzluğa son verilerek cezaevlerinde bulunan tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşmasının sağlanması çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyım atanması, basın yayın organlarının hesaplarının erişime engellenerek sansür politikalarının yaygınlaştırılması Mersin ve Rize'de protesto edildi. TMOB'a bağlı 3 meslek odası yayımladıkları ortak açıklamada, güvenli gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak çocuklara okullarda ücretsiz yemek sağlanmasını ve tarımsal politikaların değişmesini talep etti. Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümünün ikinci yılında yürüyüş düzenleyen Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri, delillerin eksiksiz incelenmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Yürüyüşe çok sayıda öğrencinin yanı sıra DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı da katıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Pınar Güneş, YU ve AM tarafından ateşli silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Güneş yaşamını yitirdi. Ankara'da 25 Ocak 2010'da evinde kesici aletle katledilen Sevgi Aslan'ın cinayetine ilişkin davanın 5. duruşması Ankara Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma ertelenirken şüpheli Ömer Aslan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez mahallesinde bulunan kırsal alanda koyunları otlatan 14 yaşındaki Muhammed Mehdi Dinler, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Oyun yazarı Cuma Boyunkara'nın Türkçe ve Kürtçe tiyatro oyunlarını içeren kitapları yeniden yayınlandı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa ve Konferans Liglerinde karşılaştıkları takımlar ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Suudi Arabistan'ın Najran ve Jazan kentlerinde patlamalar olduğu ve Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 28 çocuk ve bir öğretmen yaşamını yitirdi. 40'tan fazla kişi yaralandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu açıkladı. Novak, ilk teslimatların ticari anlaşmaların imzalanmasının ardından 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İspanya'da Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin yayımladığı anketin sonuçları, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist Parti'yi seçim yarışında önde gösterdi. Diğer anketler ise faşist Vox ile müttefiki PP'nin olası koalisyonuna işaret ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemini kapsayan bütçe teklifini ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir sözleriyle eleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ocak 2025 ile Eylül 2026 sonu arasında 125 binden fazla şüpheli, kolera vakası ve salgına bağlı 3644 şüpheli ölüm kaydedildiğini bildirdi. 2026 Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçlarından dolayı yargılanması çağrısında bulundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Tarihle iç içe bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 3 katlı modern mekanımızda kuzu ciğerin tazeliği, kuzu sarmanın sırrı ve saç tavanın büyüsünü tarih kokan sur içinde mutlaka tatmalısınız. Dumanı tüten ızgaralar ve zengin menümüzle canı ciğer ocakbaşı. Tarihten gelen lezzet. Hazreti Süleyman Caddesi, sur içinde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da. Sağlık Saati programı başlıyor.
8: Radyo dinleyicileri. Bugün 15 Ekim Perşembe günü sizlerle tekrar beraberiz. Biliyorsunuz Sağlık Saati programı Beng Radyo frekanslarında her hafta Perşembe günü saat 17'de sizlerle beraber oluyoruz. Her hafta farklı bir konuk ve konuyla sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Diyarbakır ve Mardin için frekanslarımız 95.0, Şanlıurfa için 87.8, Adıyaman için 93.50, Muş için 96.50, 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Mümkün mertebe sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Sizden ricam, mesaj yollarken hangi ilden yazdığınızı da yazarsanız seviniriz. Bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Mustafa Akif Sarıyıldız, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Bugün bel ve boyun fıtıklarında girişimsel işlemlerle ilgili detaylı konuşacağız. Sayın Hocam, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Mithat Bey.
8: Nasılsınız hocam?
9: Teşekkür ederim, sağ olun.
8: Hocam, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kendinizi tanıtabilir misiniz?
9: Ben Profesör Doktor Mustafa Akif Sarıyıldız. 17 yıldır Diyarbakır'da yaşıyorum. Şu an Bover Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapmaktayım. 2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. 2009 yılında Bezmialem Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. ve 2011-2012 yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde girişimsel ileri iğne teknikleri konusunda bel ve boyun fıtıklarında bir süre çalıştım ve uzun yıllardır bu bölgede görev yapmaktayım.
8: Hocam teşekkür ediyoruz bize değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başlayalım hocam. Hocam şimdi konumuz bel ve boyun fıtıkları. Peki bu bel ve boyun fıtığı tam olarak nedir? Neler oluyor vücutta? Omurgamızda hangi değişimler oluyor?
9: Bel fıtığı da boyun fıtığı da benzer mekanizmalarla çalışır. Bunu bel fıtığı özelinde anlatalım. Boyun fıtığı da hemen hemen buna çok benzer bir yapısı var. Omurgamız diskler ve kemiklerden oluşmakta. Bu omurlar arasındaki diskin yerinden ayrılıp yırtılıp siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Omurgamızdan çıkan sinirler sıkıştığında çok şiddetli bir bacak ağrısıyla hasta bizlere başvurur. Aslında çoğu zaman bel ağrısıyla değil, sağ ya da sol bacağa vuran ağrı şikayeti ön plandadır. Tabii ki tek başına ağrı da değil, bu uyuşma, karıncalanma, hatta son dönemlerde hastalık ilerlediğinde bir kuvvet kaybı da buna eşlik edebilir. Genel semptomlar bunlar. Daha sorun olarak ortaya çıkan problem kesinlikle bacak ağrısıdır yani. Ve siyatik ağrıyla da çok karışır. Hasta bunu bir siyatik sinir ağrısı gibi algılar. Çok doğru. Çünkü zaten belden kaynaklanan sinirler siyatik siniri oluşturuyor bir süre sonra.
8: Evet hocam. Peki hocam, toplumda her bel ve boyun ağrısı fıtık mıdır? Bahsettiniz işte bu ağrılardan.
9: Şimdi bel ve boyun ağrılarının önemli bir nedeni fıtıktır, fıtıklardır. Fakat bunu genel olarak %10-15 gibi söyleyebilirim. Tabii farklı yaş gruplarında farklı oranlar var elbette, ama örneğin özellikle 20 yaş altındaki bel ağrılarında hastada sabah tutukluğu, sabah ağrısı ve gece ağrısı varsa burada ön planda inflamatuar bel ağrıları, yani iltihaplı romatizmalara bağlı bel ağrıları düşünülmeli. Fakat daha ileri yaşlarda da durum şöyle biraz değişiyor. Hastada bel ve bacak ağrısı oluyor, ancak bu yürümekle artan bir bel ağrısına dönüşüyor. Burada da fıtık artı kireçlemenin birlikte yaptığı kanal darlıklarını ön planda düşünebiliriz. Ama elbette romatizmal hastalıklardan tutun bir takım ciddi maligniterlerde, yani kanserlerde bile bel ağrısı olabilir. Çok geniş bir yelpazede bel ağrısı olabilir. İç organlardan yayılan ağrılar bel ağrısı yapabilir. Ama genel olarak polikliniğimize gelen hastalarda kireçlenmelere bağlı ağrılar, fıtıklara bağlı ağrılar, bir de en çok bu romatizmalara bağlı ağrıları görüyoruz belde de boyunda da.
8: Peki hocam, gün içerisinde oluşan bu ağrılarda kas ağrısı ya da işte fıtık ağrısını nasıl ayırt edebiliriz? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
9: Şimdi günlük pratikte hastalarıma, dinleyicilerimize ben şunu öneririm. Eğer bir ağrı sizi gece uyandırıyorsa bir hafta 10 gün bir ilaç kullanmanıza rağmen geçmiyorsa 2 ve yapısal semptomlar yapıyorsa, örneğin kilo kaybı, iştahsızlık ve bu bel ağrısına eşlik eden başka semptomlar varsa, örneğin ağız yarası, genital yaralar, bunlar bile bazı romatizmaların işareti olabilir. Yani bir farklı bulgular varsa bel ağrısı dışında ve bir hafta 10 güne rağmen geçmiyorsa ve bir de gece uyandırıyorsa, tabii ki bir an önce hekime başvurmanız gerekir.
8: Evet hocam. Hocam, bel fıtığı ile boyun fıtığının belirtileri arasında ne gibi farklar var?
9: Şimdi bel ağrısı, bel fıtığı, bel ağrısı ve bacak ağrısı ya da uyuşma, karıncalanma ya da kuvvet kaybıyla seyreder demiştim. Boyun ağrısı da benzer şekilde, boyun ağrısı ya da kola vuran ağrı, sağ kola ya da sol kola vuran ağrı, bununla birlikte uyuşma, karıncalanma ve kuvvet kaybı eşlik edebilir. Fakat önemli bir ayrım var bana göre. Bel fıtıkları omurilikten çıkan ikinci nörona, yani ikinci sinire basar. Fakat boyun fıtıkları omuriliğin kendisine baskı yapabilir. İşte omuriliğin kendisine baskı yaptığı zaman hasta da bunu dikkat etmezse, kontrol altına almazsa, vücudun sinyallerini dikkate alıp da bir hekime başvurmazsa bir süre sonra boyundan aşağı bütün sistemi bozabilir. Kaslarda katılık, spastiste dediğimiz bir katılık ya da sertlik meydana gelebilir. Yürümesini bozabilir. Örneğin ciddi boyun fıtıklarında hasta düğmesini bile ilikleyemeyecek kadar kollarda hareket fonksiyonunda ince motor zaaf, ince motor fonksiyonlarda bozukluk ya da bir takım zaaflar gelişebilir.
8: Evet hocam. Peki hocam, bu fıtık toplumda hangi yaş gruplarında daha sık görülür? Gençlerde mi?
9: Tabii ben girişimsel ağrı tedavisi bir yandan konumuz. 12 yaşından 92 yaşına kadar, şöyle düşünüyorum, yıllar içinde beline iğne yaptığım ve fıtık içi ya da epidural enjeksiyon yaptığım vakalar mevcut. Ancak en çok etkilenen grup fıtıklarda aktif grup. Yani hayatın içinde, yaşamın içindeki aktif grup. O halde şöyle diyelim, 30-50 yaş daha sık. Zaten 60 yaşından sonra iş biraz bel fıtığından kanal darlığına dönüşür. O zaman bulgular biraz daha topallamaya döner. Yani hasta şunu der bu sefer: 60 yaş üstü hastalarda bel fıtığına kanal darlığı eşlik ettiği için hastalarımızın tipik bulgusu şudur. Hani böyle bir şey varsa da yine dikkatli olalım. Hocam ben 200 metre gidiyorum, oturmak zorunda hissediyorum. Ya da 300 metre gidiyorum, yani camiye giderken 3 kere oturuyorum ama oturunca tamamen düzeliyorum. Fakat fıtık ağrısı böyle olmaz. Oturunca düzelmez. Uzansa da ağrı devam eder çoğu zaman o baskının etkisiyle. Yani bunun ikisini birbirinden ayırmak lazım. Kanal darlığı biraz daha yaşla birlikte artan bir sorun ve yürürken sadece ağrı yapan bir problem ve iki bacağı birden çoğu zaman yayılır ve sık sık oturma ihtiyacı duyar. Buna vitrin bulgusu ya da biz tıpta nörojenik topallama deriz.
8: Evet hocam. Peki hocam, uzun süre böyle masa başında oturmak veya telefona eğilerek bakmak, bu tür şeyler fıtığa neden olur
9: tamam mu? Şimdi bunları da biraz izah edelim. Bu da güzel bir soru. Hem bel fıtığı için hem boyun fıtığı için bu konuyu ayrı ayrı izah edeyim. Boyun fıtığı için yukarıdan başlayalım. Başı öne eğerek iş yapmak. Bu evet. Telefon olur, kitap olur, örgü olur, dolma olur. Hepsi de, yani bir hasta ne yapıyorsa kafayı öne eğip bunların tamamı sorun teşkil eder. Kafayı öne eğerek bir şey yapmayacağız. Bu birincisi. İkincisi, bir yerde özellikle yolculuklar için söyleyebilirim. İki büklüm boynu bükük uyumak doğru değil. Yolculuklarda dikkat etmelerini öneririm. Yüzüstü yatmayı çok tercih etmeyiz. Yan ya da sırt üstü yatsınlar hastalarımız. Bir de erkek hastalar için, erkekler çünkü bir takım tehlikeli sporlarla daha çok uğraşıyorlar. Örneğin boyun fıtığı var, halı sahada maç, top çarpabilir, denize balıklama atlamak, bu konularda dikkat edilmesi gerekir. Bele gelince, öne pozisyon bel içinde, boyun içinde tehlikelidir. Belden öne eğilerek iş yapmak, bunu bizim halkımız genelde biraz yanlış anlıyor ve öne eğilerek spor yapmayı fıtığa iyi gelir zannediyor. Evet. Tam tersi, fıtığı büyütecektir. Öne eğilerek spor, mekik çekmek doğru değil ciddi fıtıklarda. Ufak tefek fıtıklarda yarım mekik olabilir ama ciddi fıtıklarda öne eğilmeyelim. Ağır kaldırmayalım ve uzun uzun oturmayalım. Bakın, bütün uzun yol şoförleri bel fıtığı hastası. Bu uzun oturmalarıyla ilişkili. Özellikle kamyon ve otobüs şoförleri, benim hani hastalarımdan, günlük pratikten örnek veriyorum. Çokça uzun oturmalarda fıtığın arttığını, büyüdüğünü görüyoruz. Hapşurmak, öksürmek fıtığı büyütebilir. Ona çok dikkat etsinler. Kilo fıtığa hiç iyi değildir. Ama kilo en çok dizde kireçlenmeyi artırır. Hani burada kısaca o bilgiden de bahsedeyim.
8: Evet hocam. Hocam bir sorumuz var bir dinleyicimizden. Merhaba Veng Radyo dinleyicileri demiş ve Mustafa Hoca'ya selamlar. Hocam selamlar var dinleyicimizin.
9: Biz de ona selamlarımızı
8: iletiyoruz. Boynumdaki ağrı, kolumdaki ağrı ve uyuşma fıtıktan mı kaynaklanıyor demiş. Bundan nasıl emin olabilirim?
9: Şimdi tabii ki fıtıktan kaynaklanıyor olabilir. Burada hekimin bir muayene etmesi gerekir. Fakat boynu arkaya doğru büktüğünde bu ağrı artıyorsa kanal daha da daralıyordur. Veya yana doğru büktüğünde bu ağrı artıyorsa kanal daha da daralıyordur ve sıkışma artıyordur. Eğer boyun hareketleriyle artan bir uyuşma ağrı varsa bu çok büyük ihtimal fıtıktan kaynaklanıyordur. Evet. Fakat kola vuran uyuşmalarda şunlara da dikkat etmek gerekir. Uyuşma bir sinir kök basısı belirtisidir. O halde eğer bir hastada kola vuran uyuşma varsa boyun fıtığından tutun ta aşağı kadar sıkışan bütün sinirler bakılmalıdır. Örneğin karpal tünel sendromu, yani elde, bilek kanalında ya da dirsekteki kanallarda sinirler sıkışabilir. O zaman da uyuşma yapabilir. Uyuşmayla hasta gelebilir. Ağrı da yapabilir elbette. O açıdan bu tip durumlarda evet, bunların semptomlarını biz bilsek de bir profesyonel hekime tabii ki görünmeliyiz. Kuvvet kaybı en son olan bulgudur. Evet. Çünkü kuvvet kaybı vücudumuzun sinirleri kuvvet kaybına daha dirençlidir. Motor zaaf en son olur. Yani kuvvet kaybından bahsediyorum. Onu hiç beklemeden hekime başvurmalarını öneririz. Evet.
8: Bunun üzerine hocam bir soru daha soralım. Uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü ne zaman tehlikeli bir belirti haline gelen bunlar olur?
9: Uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü her zaman tehlikelidir. Yani kas kuvvet kaybı varsa acaba şunda mı olsun, şunu da bekleyeyim mi demenin bir anlamı yok. Ama uyuşma, karıncalanma her zaman tehlikeli bir bulgu olmayabilir. Örneğin özellikle hanım hastalarda psikolojik uyuşmayı da çok sık görüyoruz ve orada sadece antidepresanlar veriyoruz ya da günlük yaşam aktivitelerinde dikkat etsin, daha mutlu bir insana dönüşsün gibi öğütlerimiz oluyor. Sporla uğraşsın diyoruz vesaire. Ama uyuşma, karıncalanma özellikle boyundan başlayıp tüm kola, tüm parmağa kadar yayılıyorsa tabii ki bu da önemli bir bulgudur.
8: Evet hocam. Bir sorumuz daha var hocam. Merhabalar demiş, selamlar. Hangi spor türü bel fıtığına daha iyi gelir? Ben fırsat buldukça haftada 2-3 gün yüzüyorum, iyi gelir mi demiş bir dinleyicimiz.
9: Bu da önemli bir soru. Şimdi toplum içinde yine bazı galatı meşhurlar var. Hani doğru bilinen yanlışlara deriz biz bunu. Yüz, bol bol yüz, hele sırt üstü yüz çok iyi gelir gibi. Bu yanlış bir bilgi değil. Ancak şimdi yine polikliniğe gelen hastalardan, yani günlük yaşam verisiyle kitap verisi aynı değil. Hasta iyi bir yüzücü değilse, sırt üstü yüzmeyi de bilmiyorsa kendini havuzda çokça sakatlayabiliyor. Daha da kötü olup gelebiliyor. O halde evet, yüzme iyi bir spordur ama nasıl rahat yüzüyorsak lütfen öyle yüzelim. Yani toplumda da bu yüzme sporunu profesyonel bilen kaç kişi var ki? Pek çok hastamız hiç bilmiyor. Yüzebilir, yüzmeyi öneririz ama nasıl rahatsa öyle yüzsün. Çok soğuk havalarda soğuk havuza girmesin ama yüzme uygundur. Diğer sporlar, yürüyüş uygundur. Ama burada da özellikle ciddi fıtıklar varsa günde 45 dakikadan uzun yürüyüş ben çok önermiyorum. Günde 40-45 dakika zaten yeterlidir. Yine büyük fıtıklarda kültür fizik anlamında önereceğim sporlar belden bükülmeli olmadan, hani kor stabilizasyon dediğimiz, yani bel ve karın kaslarını güçlendirici, ama tabii bunu profesyonel destek almak lazım. Onu bize sormalı ya da bir fizyoterapiste danışmalı. Belden bükülmeden egzersiz yapması daha doğrudur. Kabaca şunu da son olarak söyleyeyim bu soruya cevap olsun diye. Belden öne arkaya bükülerek egzersiz yapmak, hele ciddi bir fıtığınız varsa lütfen doktorunuza, fizyoterapistinize bu işi sormadan yapmayın.
8: Evet hocam. Hocam, fıtık oluşumunda genetik yatkınlığın, fazla kilonun ve hareketsiz yaşamın rolü nedir hocam?
9: Fazla kilo zaten etkili olduğunu söylemiştik. Çünkü özellikle erkek hastalarda kilo önde birikir. Kadında tüm yağ tüm vücutta birikirken erkekte göbek çevresinde birikir. Bu da öne doğru bir kuvvet uygular. Öne uygulanan kuvvet fıtığı daha çok yük bindirir. O halde ne kadar kilo, o kadar fıtığa yük binecek, o kadar diski bozacaktır. Hareketsiz yaşam, uzun süre diskler hareketsiz kaldığında diskin kanlanması bozulur. Diskin kanlanması için, zaten kanlanması olan bir yapı değil, kanlanması çok zayıftır diskin. Disk hareketle beslenen bir yapı olduğu için tabii ki hareket olmazsa olmaz. Hareketsizlik tüm vücudu bozar. Yalnız burada doğru egzersiz yapmak lazım. Hareketsizlikten de kastımız şu, yani bir yerde saatlerce oturmayın. Uzun oturmak fıtığa kesinlikle kötü gelir. Gece uzun süre uyku pozisyonunda kolay kolay fıtığa bir şey olmaz. Ama örneğin yoğun bakımda birkaç gün yatan hastamızda bile tüm vücutta yaygın kireçlenmeler olduğunu görüyoruz. Hareketli bir yaşam olmalı, doğru egzersizler yapılmalı. Profesyonel destek alınmalı bu konuda. Eksik kalan bir şey oldu mu soruyla ilgili?
8: Yok hocam.
9: Genel kurallar bunlar.
8: Hocam, şimdi fıtığı konuştuk da, şimdi gerçekten bu her fıtıkta ağrı yapıyor mu?
9: Bunu araştırmalar üzerinden örnek vereyim. Örneğin yakın zamanda okuduğum birkaç tane makale var. Örneğin şöyle izah edelim. 100 tane hastayı hiç beli ağrımayan hastanın MR'ını çekiyorlar. 40 yaş civarı hastalar bunlar. 40 yaş civarında hiç beli ağrımayan insanlarda neredeyse %40-50'sinde fıtık var. Bu ne demek? O halde fıtık, buradan yola çıkarak şunu söylüyoruz. Her fıtık ağrı kesinlikle yapmıyor. Ve biz her gördüğümüz o ufak tefek ağrıya da zaten fıtık demiyoruz. Bizim fıtık hastası dememiz için hastada muhakkak bulgu olması lazım. Yani semptom olması lazım. O fıtık o siniri sıkıştırması lazım. Sıkıştırmıyorsa da diske bağlı, yani diskojenik bir ağrı olması lazım ki biz buna fıtık ağrısı ya da fıtık hastası diyelim. Yani tam tersi, ağrıların büyük bir çoğunluğu fıtık kaynaklı değildir. Çoğu zaman fıtık ağrı yapmaz ve ağrısız fıtıklar 40 yaş üstü toplumun %50'sinde var diyebiliriz kabaca. Bir de boyunla ilgili de şunu ekleyeyim. Bana yine günlük pratikten oranlar vererek söyleyeyim bunu. Boynum ağrıyor, boynumda düzleşme var, boynumda fıtık var diyen hanım hastaların, özellikle hanım hastalar diye vurguluyorum, en az %80'ine diyorum ki sizin fıtığınız falan yok. Boyun düzleşmesini zaten genellikle ben hastalıktan çok sayan bir hekim değilim. Bunlarda biraz sorguladığımızda hastalarda şunu görüyorum. Psikolojik ağrı paternleri var. Yani diş sıkıyorlar, gece uyku bozuklukları var. Pek çoğunda migren türü ataklar var. Şimdi bu üçlü çok önemli bir üçlüdür. Migren türü baş ağrısı, diş sıkma ve uyku bozukluğu varsa yaşadığınız boyun ağrısı kolay kolay fıtıktan değildir ya da genellikle fıtıktan değildir. Bu gerilim tipi psikojenik bir boyun ağrısıdır. Burada da belki psikiyatri ile görüşmek, yaşam tarzı değişiklikleri daha doğru olur kanısındayım.
8: Hocam güzel, o zaman şimdi bu tür problemlerden de bahsettiniz. Bazen işte baş dönmeleri, ondan sonra dediğim gibi kulak çınlamaları falan. Bunları şeyden, fıtıktan nasıl ayıracağız hocam? MR görüntüsü tek başına yeterli midir?
9: Hepsi bir bütün. Hastanın şikayetlerini dinlemek lazım. Bu arada kulak çınlaması da kolay kolay fıtıktan olmaz. Yani kulak çınlamasının sebebini hala tam bilmiyoruz ve tedavisi tam yoka yakın diyebilirim. Pek çok KBBC uzman, bu konunun profesyoneli hekim arkadaşımı da gönderiyorum, bu hastalarımı. Kulak çınlamasına doğru düzgün bugün için tıpta bir tedavi yok. Elbette yapabildiklerimiz var. Ama hastaların yarısına bir çözüm bulabildiğimiz kanısında değilim. Bu hem fizik muayene hem MR'daki bulgular hem hastanın bize anlattıkları, bunların üst üste her şeyin örtüşmesi lazım. O zaman diyoruz ki tamam, senin fıtık problemin var. Bu baskı MR'la da muayene bulgularında da senin şikayetlerinde de uyumludur. Elbette uyumsuz bir şey olduğunda bu konuyu araştırıyoruz. Daha derin bir analize giriyoruz. Daha ileri tetkikler istiyoruz. Ve hastanın sorunu neyse o soruna yönelik tedavi veriyoruz hastaya.
8: Hocam sorular gelmeye devam ediyor. Programa yoğun bir ilgi var. Değerli Veng Radyo dinleyicileri, 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır ve Mardin için frekanslarımız 95.0, Şanlıurfa için 87.8, Adıyaman 93.50, Muş 96.50. Kanalını yeni açan, radyosunu yeni açan dinleyiciler için söyleyeyim. Konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Akif Sarı Yıldız, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hocam soru şöyle diyor. Veng Radyo'ya teşekkürler böyle bir program yaptıkları için. Mustafa Hoca ve Mithat Hoca'ya selamlar. Sorum şu diyor, hangi hareketleri yapmam, hangi hareketlerden kaçınmam gerekiyor? Günlük yaşamda bu arada ben masa başı iş yapıyorum demiş. Zaten söylediniz.
9: Ya aslında bunlara bahsettik ama yine de izleyicimiz için çok kısa bir yeniden üstünden geçelim. Boyun fıtığı varsa kafayı öne pozisyona almayacağız. Yani kafa öndeyken iş yapmayacağız. Kafa mümkün mertebe ortada duracak. Koltukta boynu bükük uyumayacağız. Özellikle yolculuklarda başa darbe gelmeyecek. Yüzüstü yatmayı çok tercih etmeyeceğiz. Bazı izometrik egzersizler var. Onu belki hani izometrik egzersiz diye yazsalar o pek çok platformda çıkabilir. Ya da orada profesyonel birine sormakta fayda var. Bel fıtığı içinde belden öne eğilmeli. Hani mekik gibi ya da namazın rükûsu gibi egzersizler çok doğru değil. Belden öne eğilerek lütfen egzersiz yapmayın. Ağır kaldırmayın, uzun uzun oturmayın. Çok oturmak fıtığı, hele sabit oturmak, hele böyle dengesiz oturmak, yarım saatten uzun oturmaları hiç tavsiye etmiyoruz. Dik belinizi destekli bir şekilde çok az arkaya yaslanarak oturabilirsiniz. Ama yarım saatte bir şöyle bir dolaşıp 5 dakika sonra tekrar oturma pozisyonuna geçebiliriz.
8: Hocam güzel bir soru gelmiş. Merhabalar demiş. Bizim topluma neden herkeste bel fıtığı var? Cem Yılmaz'ın dediği gibi bel fıtığı fakir hastalığı mı? Teşekkürler demiş.
9: Bel fıtığı fakir hastalığı değil. Zenginlerde de sıkça oluyor. Yani büyük o zenginlerin gittiği pek çok hastanede de her gün onlarca bel fıtığı ameliyatı yapıldığını biliyorum. Bel fıtığının genetik faktörleri var. Bu aileden geçen bir takım faktörler hem disk yapısının bozuk olmasıyla ilişkili hem de bazı ailelerde kanal çok dar. Bakın, kanal darlığı önemli bir konu. Eğer sizin anneden babadan gelen kanalınız darsa, fıtığınız küçük bile olsa çok şiddetli ağrı olur. Ama geniş bir kanala sahipseniz fıtığınız büyük de olsa ağrı yapmayabilir. Tabii ki gelir düzeyi düşük insanlarda, böyle inşaatta çalışanlarda, ağır kaldıranlarda bu da sık gördüğümüz bir problem ama ben özellikle bunun zengin fakir diye ikiye ayrılmasını çok doğru bulmuyorum. Her türlü hastamız, her türlü ekonomik, sosyoekonomik ya da kültürel seviyesi farklı hasta gruplarından da bel fıtığı olabilir. Bunun sebepleri hem genetik yapıdır hem ters harekettir.
8: Hocam güzel. Şimdi fıtıklardan konuştuk hocam. Şimdi asıl konumuza gelelim. Fıtık olduğu işte kimi hastalarda şey korkusu var, işte ameliyat olmayayım. Şimdi ameliyat olmayan hastalar için işte bu spinal enjeksiyonun iğneyle tedaviler, ilaçlı tedaviler. Bununla ilgili biraz konuşalım. Hocam bu spinal enjeksiyon nedir?
9: Şimdi spinal enjeksiyon nedirden evvel ben hemen şunu kısaca bir izah edeyim. Bu ileri girişimsel iğne teknikleri, yani ameliyatsız fıtık tedavileri, ameliyata dört dörtlük ameliyat gereken hastalarda uygun değil. Yani bir hastanın çok ciddi kanalı daraltan bir fıtığı varsa, kanalın %60-70'i kapalıysa ve bu hastada bacağında kas kuvvet kaybı yapmışsa bu hasta ameliyat olmak zorunda. Israrla ameliyattan kaçarsa hastamız, o zaman bunun bedelini maalesef ayağında kas kuvvet kayıpları, kısmi felçlerle öder. Bugün gelen bir hastadan bahsedeyim. 75 yaşında, boynunda o kadar ileri bir fıtık vardı ki omurilik artık iltihaplanmış. Son bir yıldır yürüyemez hale gelmiş. Bu hastaya girişimsel ameliyathanede iğneli bir tedavi olmaz. Ben hastayı çok hızlı bir şekilde ameliyata refere ettim mesela. Yani burada ameliyattan ısrarla da kaçın demiyoruz kimseye. Doğru zamanda doğru tedavi yapılması gerekiyor. Tabii ki ameliyat çok iyi bir şey değil ama ameliyat sonrası da bir sürü hastada başka başka sorunlar ortaya çıksa da bazen ameliyat olmaya mecbursunuz. Ne olur güvendiğiniz bir doktora bu konuda güvenerek gerekirse ameliyata girin. Ama tabii burada biz ameliyatsız tedavileri konuşuyoruz. Ameliyatsız bu girişimsel tedaviler hastaların büyük bir çoğunluğunu ameliyat olmadan kurtarabilen ileri iğne teknikleri. Evet. Bu ileri iğne tekniklerini yine ameliyathanede yapıyoruz. Bunu kabaca üçe ayırarak devam edeyim. Birincisi epidural iğne teknikleri. Buna halk arasında nokta atışı yöntemi de deniyor. Bu epidural iğne tekniklerinin birkaç tipi var. Ama en etkili olanı transforaminal teknikle yaptığımız, direkt sıkışan sinir kökünün üzerine girdiğimiz, kanalın içine girdiğimiz bir iğne tekniği. Çok hızlı bir şekilde ağrıyı hafifletip %85-90 hastada güzel cevap aldığımız bir teknik. İkinci bir teknik var. Diskin içine yaptığımız iğne ya da ilaçlar, disk içi ozon nükleoplasti yapılabilir ya da radyo frekansla nükleoplasti yapılabilir ya da lazerle nükleoplasti yapılabilir. Bunları tabii detaylandırabiliriz ama ben önce bir ana başlıkları anlatmak istedim. Hı hı. Bir de radyo frekans dediğimiz bir yöntem var. Yani bir epidural teknikler, iki disk içi teknikler, bir de radyo frekans uygulamalar. Radyo frekans uygulamalarda siniri modüle ediyoruz ya da yakıyoruz. Arkada bir sinir var, çok kireçli hastalarda, yaşlı hastalarımızda, 60 yaş üstü hastalarımızda yaptığımız. Onu yakıyoruz bazen. Ona biz medial dal bloğu deriz. 80 derecede sinir dokuyu koagüle ediyoruz. Ya da daha sık yaptığımız, ağrı olan sinirin tam üzerine radyo frekansı, bu sefer yakma dozunda değil, 40 derecede daha düşük ısı vererek sinir ağrı yapmaz hale getiriyoruz. Yani modüle ediyoruz bir nevi. Sinir ağrı hissini çok fazla beyne iletmez hale geliyor bu sayede. Ana teknikler bunlar.
8: Tamam hocam. Hocam tam bunun üzerine bazı sorular da var. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Bel fıtığı ameliyatsız iyileşebilir mi? Ameliyat olup da tam iyileşen birini görmedim demiş. Ben de korkuyorum, bel fıtığı ameliyatı olayım. Bu arada Urfa'dan selamlar demiş. Tam konuştuğunuz üzere işte.
9: Ameliyat olup da iyileşen hasta elbette çok. Fakat Az önce söylediğimi tekrar edeyim. Burada hastanın ihtiyacı neyse onu yapmak lazım. Eğer hastanın ameliyat olup da tam iyileşen elbette var. Ameliyat olup da sorun yaşayan da bir sürü hasta var. Şimdi aslında izleyicimizin sorusuna bilimsel cevap verelim. Bu konu, bel fıtığı ameliyatları konusu bütün dünyada ciddi bir problem. Hala tıbbın başarısız olduğu alanlardan bir tanesi. Evet. Onun için bakın, başarısız bel cerrahisi diye bir tanım var tıpta. Bu başarısız bel cerrahisi tanımı neredeyse hiçbir hastalıkta böyle bir tanım yok. Yani bu şu demek ya, o kadar çok hasta bel fıtığı ameliyatından muzdarip olmuş ki, o kadar çok başarısızlık olmuş ki, ABD verisini söyleyelim. Yani Amerika'daki istatistikler şunu söylüyor. 100 hastanın 20'sinde ciddi sorunlar var bir sene içinde. Fakat bir grup hastada ameliyat olmazsa hasta felç kalır. Yani böyle durumlarda veya idrarını yapamaz ya da büyük abdestle ilgili sorunlar yaşar. Böyle durumlarda ya da yürümesi bozulur. Bu tip durumlarda ameliyat şart, başka çare yok. Yani ikisi de kötü de daha mantıklı olanı seçmek zorundayız.
8: Aynen.
9: Yoksa biz de ben ameliyatsız tedaviler yapan bir hekimim ama zaman zaman ameliyat gerekebilir. Bunu da güvendiğiniz hekime güvenerek o işlemi yaptırmanız lazım.
8: Çok da risk almamak lazım değil mi?
9: Tabii, bilimsel yönü güçlü bir hekime güvenerek işi yaptırmak gerekiyor.
8: Bir soru daha hocam, zaten cevapladınız, yine söyleyeyim ben. Dinleyicimiz yazmış. Merhaba, ben Zeki, belimde fıtık çıkmış, oturunca yerden kalkmakta zorluk yaşıyorum. Gittiğim doktor ameliyat önerdi ama ben ameliyat olmak istemiyorum. Hocamın önerisi nedir diye zaten cevapladınız aslında.
9: Tabii ya, şimdi hani şundan da bahsetmek isterim. Aklıma zaman zaman başka konular geliyor. Ekstürüde, yani patlamış bel fıtıklarının, hastalarımız hani bu konuda çok da endişeli de olmasın bir yandan ama bazı sinyalleri iyi değerlendirmemiz lazım. Hani bir güzel haber vereyim. Vücut patlamış bel fıtıklarında özellikle, yine bilimsel veridir, hemen hemen %40'ı kendi kendine küçülebiliyor. Fakat bu kendi kendine küçülsün diye beklemek de bazen başlı başına bir sorun olabilir. Kendi kendine küçülecek ya da küçülmeyecek fıtığı ancak bir hekim bilebilir. Yani orada yine hekimin doğru yönlendirmesiyle bu iş anlaşılır. O nedenle ameliyat ya da ileri iğne teknikleri yapılmadan evvel doğru değerlendirme, bilimsel yönü güçlü bir hekim tarafından, etik bir hekim tarafından doğru değerlendirme çok kıymetli.
8: Hocam 3 defa belimden fıtık ameliyatı oldum ama şimdi hiç iyileşme olmadı, çaresiz kaldım hocam demiş Delal Hanım.
9: Şimdi işte bahsettiğimiz konu bu aslında. Peş peşe pek çok ameliyata giden bir süreç başlıyor. Aslında yine bir hastamın cümlesiyle söyleyeyim. Hocam ben bir kere ameliyat oldum bel fıtığından ve çıkmaz bir sokağa girdim. Tam olarak cümle bu. O sokaktan çıkmak biraz zor olabiliyor. Çünkü bir kere ameliyat olunca ameliyatlarda kalıcı bir deformasyon belde gelişebilir. O da tabii birinci ameliyatı hastamız muhakkak mecbur kalarak olmuştur. Kas kuvvet kaybı ya da bir felç riski görerek hekim arkadaşlarım onu ameliyat etmiştir. Ancak ikinci ameliyat ve üçüncü ameliyattan sonra yine bir önemli konu, konunun detayları bunlar. Ameliyatlardan sonra her şey yolunda bile gitse fibroz doku, yani postop yapışıklık, ameliyat sonrası yapışıklık dediğimiz bir konu var. Bu da hastalarımızda bazen fıtığın kendisinden bile çok kötü ağrı yapabiliyor. Tabii değerlendirmek lazım bunu, bu yapışıklık dokusu mu, yeni fıtık mı? Bu gerekirse kontrastlı MR'lar çekip muayene edip burada sorunun ne olduğuna bakıp bazı ileri iğne teknikleriyle de o yapışıklık dokusunu, eğer çok çok geç kalınmadıysa, bazı enzimler bırakıyoruz tam o yapışıklığın içerisine ve o yapışıklık dokusu gerileyebiliyor. Burada tam konuyu bilmek lazım. Bir de tabii bir insanın hayatı boyunca bel fıtığından defalarca ameliyat olma lüksü yok. 2-3 kereden sonra zaten genellikle ikinci ameliyatlardan sonra vida ve plakla sabitlemek gerekebiliyor. Bir fiksasyon gerekebiliyor. Fikse olmuş dokularda iğne tedavileri biraz daha etkisi daha az. Bunu da bilmelerini isterim. Hiç ameliyat olmamış, dokunulmamış dokularda iğne tedavilerinin, yani belden ileri iğne tedavilerinin cevabı daha iyi.
8: Evet. Hocam sorularımıza devam edelim. Hocam bu enjeksiyonların temel amacı ağrıyı azaltmak mıdır, yoksa fıtığın kendisini de ortadan kaldırabilir mi?
9: Bu da önemli bir soru. Şimdi hastaların %90 %10'dan fazlasında ağrıyı azaltır. Fakat hemen hemen, bakın yine çok önemli bazı bilimsel araştırmalardan bahsedeyim. Benim de bu konuda tabii uluslararası mecrada yayınlanmış yazılarım var. Bu ileri iğne tekniklerinde başarı %70 civarıdır, %75 civarıdır hatta. Nükleoplasti tedavisiyle fıtığın küçülme ihtimalinin çok yakın bir yayınlanan bir makalede okudum. %62 olarak okudum. Yani nükleoplasti de aslında abartıldığı gibi bir tedavi değil. Burada yine etik ve bilgiyle donanmış bir hekim devreye girmek zorunda. Hangi fıtığın ne kadar küçüleceğini ve hangi fıtığın ne kadar bu tedavilere cevap verdiğini hekim muayene ettikten sonra, MR'ı inceledikten sonra anlayabilir, aşağı yukarı anlayabilir. Tabii ki hiçbirimiz tam anlayamayız. Bir de bel fıtığı hastanın günlük yaşam aktiviteleriyle çok yakın ilişkili bir durum. Diyelim ki iğne yapıyoruz, hasta 3 ay sonra bazen yine aynı ağrıyla geliyor. Hastanın bir hapşurması bile fıtığı büyütebiliyor. Aslında bel fıtığıyla uğraşmak bir hekim açısından da çok kolay bir şey değil. Hasta açısından elbette daha zor. Ama bunun tedavisi de biraz karmaşık ve çok katmanlı. O nedenle iğne tedavileri evet etkili. Fakat doğru hastayı seçmek, doğru hastaya doğru endikasyonla doğru işlemi yapmak orada biraz daha hekimin becerisiyle ilişkili işler.
8: Evet hocam. Her bel ve boyun fıtığı hastasına spinal enjeksiyon uygulanabilir mi?
9: Uygulanmaz tabii ki. Hepsine asla olmaz. Şimdi burada spinal enjeksiyon tedavileri için bazı önemli benim kriterlerim var. Birincisi, hastada çok ciddi bir kanal darlığı olmamalı. Eğer çok ciddi bir kanal darlığı varsa, kanal darlığı dediğim şey fıtık artı kireçlerden bahsediyorum. Kireç parçalı, kireçli bir fıtıksa, bazı fıtıklar patlasa bile içeriği jel ve su açısından çok zengindir. Jel ve su açısından zengin fıtıklar küçülmeye meyillidir ve iğne tedavilerine çok güzel cevap verir. Ancak tam tersi bir fıtıksa, kanal darlığı yapmış kireçli bir fıtıksa, o zaman iğne tedavilerine genellikle cevap vermeyebilir. Ayrıca bir hastada idrar ve büyük abdest yapamama gibi idrarı mesanede birikir, yani idrar kesesinde ittiremez. Bu ne demek? Mesane fonksiyonları bozulmuş, yani idrar kesesi fonksiyonları bozulmuş anlamına geliyor. Ve kas kuvvet kaybı ileri derecede bozulmuşsa. Biz bunu poliklinikte mesela hızlıca parmak ucu yürüyüş yap, topukta yürüyüş yap diye bakarız. Eğer bu şekilde bir kas zaafı varsa, tabii ufak tefek kas zaafları akut dönemde ağrıya bağlı da olabilir. Ciddi kas kuvvet kayıplarında ve idrar gaita inkontinansı gibi durumlarda iğne tedavilerini genellikle önermeyiz.
8: Evet hocam. Hocam spinal enjeksiyonlar için hangi ilaçlar kullanılıyor? Kortizon ve lokal anestezik.
9: Ha, içerisinde ne var değil mi enjeksiyonların? Şimdi eğer lazer ya da radyo frekansla yakıyorsak, o zaman tabii ki ilaç kullanmıyoruz. Orayı yakmış oluyoruz. Ama tabii ben bunları kombine yapıyorum. Tek başına değil. Radyo frekansla yaksam da ilaç kullanıyorum başka bir alana. Yani bir alanı yakarken öbür tarafa başka bir ilaç kullanıyorum. İlaç kullanımı şu şekilde: diskin içine çok küçük dozlarda, daha doğrusu miktar olarak küçük ama biraz 27-30 gama Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, ozon koyabiliyoruz. Bu ozon çok ilaç gibi değil, bir çeşit oksijenin O3 formu bir gaz. Ama belden sinir kanallarına enjeksiyon olarak yaptığımız serum fizyolojik, uyuşturucu, kortizon ve bir de biz doğru yerde miyiz diye görmek için boya, yani kontrast madde. Bu aynısını MR'da da kullanırız çoğu zaman. Zararlı bir şey değildir. Çok düşük dozlarda kullanıyoruz. Yine hastalarımızın, aslında bu sorudan bunu da cevap vereyim. Hocam belime kortizon mu yapacağın sorusu çok anlamlı bir soru değil. Çünkü evet, hastanın kaygısını elbette anlıyoruz. O bilmiyor olabilir. Belden koyduğumuz kortizon çok düşük dozlarda bir kortizon. 20 miligram kortizon genellikle önemli yan etkiler yapmayacaktır. O açıdan hiç endişeleri olmasın. Bu kadar düşük doz kortizon kesinlikle güvenlik sınırları içerisindedir.
8: Tamam hocam. Hocam Ahmet'ten selamlar demiş. Korse kullanmak, masaj yaptırmak veya bele boyuna çektirme işlemi yaptırmak faydalı mıdır? ben kışın genelde korse kullanıyorum demiş bir dinleyicimiz.
9: Tamam, üçünü de ayrı ayrı cevaplıyorum. Korse ile başlayalım. Korse ufak tefek fıtıklarda hiç önermiyorum. Ama ciddi fıtıklarda çelik balenli değil, çelik baleni olmayan ince, sırf beli üşümesin diye korse kullanabiliriz. Çok fazla korse kullanımı bel kaslarını zayıflatacaktır. Önerdiğim bir şey değil. Ama bir daha tekrar ediyorum. Böyle ufak soğuk havalarda ince bir korse kullanılabilir. Masaj açısından genellikle bir sorun yok. Ama şu kütletme, çektirme işi çok büyük bir sorun. Yani ne olur komşunuza ya da bu işten anlamayan geçen hafta gelen bir hasta mahallenin tavukçusuna belini çektirmiş mesela. Böyle komik şeyler de var. Yani tavukçudan tavuk alınır. Tavukçudan yumurta alınır. Fakat bel çektirilmez. Sağlık tavukçuya emanet edilmez. Lütfen asla çektirmeyin. Tamam, bazen çekilir de bize sormadan çektirmeyin. Büyük fıtıklar, ekstrüde fıtıklar çektirmeye uygun değildir. Çok daha kötü bir şekilde bugün bile, inanın bugün Kahramanmaraş'tan bir hastam geldi ve belini çektirme sonrası bir ay önceki fıtığı çok güzel. Biz ona baktık, Maraş'tan ta buraya kadar zahmet etme, hele bir MR'ını gönder dedik. Baktık fıtık gayet uygun iğne tedavisine. Geldi bugün yeni bir MR çektik, fıtığı patlatmış. Dedim ki Allah aşkına ne yaptın? Hocam dedi, ben birine kendimi kütlettim. Yani sağlığınız herhangi birine emanet edilecek kadar kıymetsiz değil diye düşünüyorum.
8: Hocam demiş, bel ve boyun ağrısı çeken vatandaşlarımıza ileride daha büyük sorunlar yaşamamaları için vereceğiniz en önemli 3 tavsiye ne olur demiş Ahmet'ten Selma.
9: En önemli 3 tavsiye, asla öne eğilmeyin, ağır kaldırmayın, hayatınızda hep neşe olsun. Çünkü pek çok ağrı psikolojik faktörlerle de ilişkili. Boynunuzu öne eğerek iş yapmayın. Bir de sigara içmeyin diyeyim. Sigara her şeye sorun, bele de sorun olur zaman zaman.
8: Evet. Selamlar demiş. Hocam bende boyun düzleşmesi var, belde fıtık var. Sol ayağım bazen uyuşuyor, karıncalama oluyor. Şimdi tedavisi mümkündür. Şimdiden teşekkürler demiş İhsan Bey.
9: Boyundaki düzleşmeyi konuşmamın başında da söylemiştim. Boyun düzleşmeleri genellikle çok şiddetli ağrı yapmaz. Bunların pek çoğu, boyun düzleşmesi zannettiğiniz şeyler genelde gerilim tipi boyun ağrısıdır. Yani strese bağlı ağrı bozukluğudur. Bacaktaki uyuşmayı da evet belli yapar. Beldeki fıtık da genellikle uyuşmanın sebebidir. Ama onu görmek lazım. Tek başına uyuşmaysa, daha ağrı yoksa çok da endişe etmeye gerek yok ama bir an önce tabii hekime başvursun.
8: Evet. Hocam spinal enjeksiyonlar için devam ediyoruz. Peki hocam, diyabeti, hipertansiyonu ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için enjeksiyon kararı etkiler mi?
9: Elbette, bu da çok önemli sorulardan bir tanesi. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalar için bu bir sorundur. Biz o nedenle kan sulandırıcıyı en az 2 gün, tabii kan sulandırıcının tipine göre değişir. Aspirinin 4-5 gün önceden kesilmesi daha mantıklıdır. Fakat bazen hiç kesemiyoruz. Bu konuyu ilgili hekime yönlendiririz. Örneğin kalple ilgili bir sorun olduğunda kan sulandırıcı kullandığını farz edelim. Kardiyolog bize demeli ki evet, bu hastanın 2 gün 3 gün kan sulandırıcıyı kesebilirsin. Ama diyelim ki kesemiyoruz. O zaman bir araya bir köprü tedavi yapıyoruz. O da sorun değil yani. Ama başka bir kan sulandırıcıyla devam edip biz ilacı yapabiliriz. Diyabet için şeker hastalarında çok az da olsa kortizon kullandığımızdan o gece hastanın şekeri yükselebilir. Biz onun da önlemini alıyoruz zaten. Hastayı o gece eve göndermiyoruz. Gerekirse hastanede insülinle vesaire araya girerek onu hallediyoruz. Yani bunlar çok büyük sorunlar değil. En büyük sorun belki kan sulandırıcı. Evet. Onu da zaten önlemini her zaman alırız.
8: Hocam bir sorumuz daha var. Kolay gelsin demiş. Hocam ben Pınar Ateş. Düzenli spor yapıyordum ama belimdeki fıtık patlamış. Ağrısı çok fazla. Serum taktırdım, ilaç aldım. Ameliyat olmaktan korkuyorum. Sizin öneriniz ne diyor hocam?
9: Elbette görmemiz lazım. Girişimsel tedavilerle bu işi çözebiliriz. Ama hastayı görmeden bir şey demek çok zor. Patlamış fıtıklarda biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Hastamızı bir an önce görmek isteriz.
8: Akif hocam, zaman çok çabuk geçiyor. Süremizin sonuna geldik.
9: Kaç dakika kaldı?
8: Hocam 1-2 dakikamız var. Son olarak ne söylemek istersiniz hocam bu spinal enjeksiyonlarla ilgili, fıtıklarla ilgili, bel ve boyun fıtığı?
9: En önemli tedavi, en önemli hekimlik koruyucu hekimliktir diye toparlayalım. Hastalarımız ağır kaldırmasın, öne eğilerek iş yapmasın. Yani bellerine, boyunlarına dikkat etsinler. Yapı bir kere bozulunca biz %90-95 hastada çok güzel çözümler buluyoruz, üretiyoruz. Ama bir grup hastada hala kendimizi çaresiz hissediyoruz. Çok üçlü, dörtlü ağrı kesiciler, morfin türü ilaçlar, antiepileptikten tutun da antidepresanlara kadar ağrıyı kesmek için çok güçlü ilaçlar verdiğimiz hastalar var. Onun için lütfen bel sağlığınıza dikkat edin diyorum. Sağlıcakla kalın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
8: Hocam, bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için, bu önemli bilgileri paylaştığınız için dinleyicilerimiz adına size teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünkü konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Akif Sarıyıldız'dı. Özel Bover Hastanesi'nde çalışıyor. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler.

0: Ven Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Konferans, Avrupa Türkiye Yurttaş Komisyonu Başkanı ve Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Karianne Westerheim'in açılış konuşmasıyla başladı. Westerheim, konferansın kuruluşundan bugüne siyasi değişimler ve katılım biçimlerini anlattıktan sonra Türkiye'deki son barış ve demokratik toplum sürecine de değindi. Brüksel'de düzenlenen 20. Uluslararası Avrupa Birliği, Türkiye Orta Doğu ve Kürtler Konferansı'na mesaj gönderen AP Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibi Kürt siyasetçi Leyla Zana, ortak mücadelenin hedefinin Kürt halkının varlığını, siyasal taleplerini ve statüsünü demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla güvence altına almak olması gerektiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 20. Kürt Konferansı'nın ikinci oturumu, Orta Doğu bir dönüm noktasında jeopolitik değişimler, demokratik dönüşüm ve barış arayışı başlığı altında yapıldı. Konferansta konuşan Doğu Ergil, demokratikleşme olmadan barışın kalıcı koşullarının olmayacağını söyledi. DEM Parti, HDP'nin kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutladı. Açıklamada, HDP'nin tüm baskılara, siyasi operasyonlara ve kapatma tehdidine rağmen demokratik siyasette ısrarını sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirterek 1 Ekim 2026'nın sürecin başlangıcı olabileceğini söyledi. 2028 seçimlerinin Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini ifade eden Uçum, çözüm sürecine ilişkin MGK kararının da yıl sonuna kadar alınabileceğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünkü yağışlarda kentin Beykoz gibi bazı noktalarında metrekare başına 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. İBB, bunun 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğunu paylaştı. İBB'ye göre yağış nedeniyle birimlerine toplam 6937 ihbar ulaştı. Kentte yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede olumsuz durumların yaşandığını belirten İstanbul Valiliği, okulların yarın da tatil olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, Ekim'de açlık sınırı 49.809 lira, yoksulluk sınırı ise 125.744 lira olarak belirlendi. Cezaevlerindeki infaz ertelemelere karşı açıklama yapan Tuayder, Batman temsilciliği, hukuksuzluğa son verilerek cezaevlerinde bulunan tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşmasının sağlanması çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyım atanması, basın yayın organlarının hesaplarının erişime engellenerek sansür politikalarının yaygınlaştırılması Mersin ve Rize'de protesto edildi. TMOB'a bağlı 3 meslek odası yayımladıkları ortak açıklamada, güvenli gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak çocuklara okullarda ücretsiz yemek sağlanmasını ve tarımsal politikaların değişmesini talep etti. Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümünün ikinci yılında yürüyüş düzenleyen Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri, delillerin eksiksiz incelenmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Yürüyüşe çok sayıda öğrencinin yanı sıra DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı da katıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Pınar Güneş, YU ve AM tarafından ateşli silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Güneş yaşamını yitirdi. Ankara'da 25 Ocak 2010'da evinde kesici aletle katledilen Sevgi Aslan'ın cinayetine ilişkin davanın 5. duruşması Ankara Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma ertelenirken şüpheli Ömer Aslan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez mahallesinde bulunan, kırsal alanda koyunları otlatan 14 yaşındaki Muhammed Mehdi Dinler, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Oyun yazarı Cuma Boyunkara'nın Türkçe ve Kürtçe tiyatro oyunlarını içeren kitapları yeniden yayınlandı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa ve Konferans Liglerinde karşılaştıkları takımlar ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Suudi Arabistan'ın Najran ve Jazan kentlerinde patlamalar olduğu ve Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde uçuşların askıya alındığı bildirildi. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 28 çocuk ve bir öğretmen yaşamını yitirdi. 40'tan fazla kişi yaralandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu açıkladı. Novak, ilk teslimatların ticari anlaşmaların imzalanmasının ardından 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İspanya'da Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin yayımladığı anketin sonuçları, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist Parti'yi seçim yarışında önde gösterdi. Diğer anketler ise faşist Vox ile müttefiki PP'nin olası koalisyonunu işaret ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemini kapsayan bütçe teklifini ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir sözleriyle eleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ocak 2025 ile Eylül 2026 sonu arasında 125 binden fazla şüpheli, kolera vakası ve salgına bağlı 3.644 şüpheli ölüm kaydedildiğini bildirdi. 2026 Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçlarından dolayı yargılanması çağrısında bulundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Tarihle iç içe bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 3 katlı modern mekanımızda kuzu ciğerin tazeliği, kuzu sarmanın sırrı ve saç tavanın büyüsünü tarih kokan sur içinde mutlaka tatmalısınız. Dumanı tüten ızgaralar ve zengin menümüzle canı ciğer ocakbaşı. Tarihten gelen lezzet. Hazreti Süleyman Caddesi, sur içinde.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdi.
8: Bername vaşte şeşma despekeno. Mabxeyr, mabxeyr goştaran mayer ciyan. Ez delal, ez reyna be bername vaşte şeşma. Eyro rojara roje panşemi saat şeşinare des vereno mabene meymane kiyeşima. İvar başka odare neja ez delal. ez disa beberna me vaşti şeşima, iroj rojan roja penşemi, sed şeşan deh dibore, em dibem mevane malave, hun luku dereben, berna me vaşti şeşima eylü ederebe. Peyam, vengu vaşti şan okumadır, pare bir kere, Mapya berneme ek bir kele cani, uyayış o kısa ekerdiş mader bas bir kere. Ma bene vengeşime, vaştişeşime, uma bir deyran dişimadire. Huviran mekere, ma veng radyoda berin tehet. Gohtare neja, hun luku derebin, em jijibo berneme vaştişeşime, em licem uaybin. Her kudiçe dengeme jihereme olandı de. Dengeme diçe muşe jimuşe haberdi de. Rehaye uj rehaye berdi de semsure. Hun dengeme jiradyoya venge jifrekansa amedi notu pencan gohtardıkın. Embinin birave hun dikarın ji hejmara meya WhatsApp-e 0532-2478 hefte uçar u bist uçaran briya WhatsApp-e deng da xoaz peyamin xo hun dikarın ji mera bişeynin.

Boşları mayer cayan, peyami hediye diyene, kama peyama buvanın, nüşto evar baş, ez Bünyamin, ve radyora selama kena, ez zef keyfweşa kelamane şara, ez vazena kelame Xeru Abbas, ahin, ez eno kelame varezihu, adar efere peyf kena, nüşto efe koltuk çalışanan re selam bitirki evcan uçtup veşike reklam yoku ki kerdu maspasyan yoku kene Bünyaminire Mike deyire Xeru Abbas ahin diyari to u vareze to adar ikene kerem bir kere ma ena deyire piya goşları bir kere.

bizi.

Bele gohtare neja disem buwera nem frekansı xo binin birawe ji amede frekansı me notu pen ji rahaye 87.8 ji sem sure notu sisev nokta 5 ji merdine notu pen ji muşeji notu 6.5 peyame ve hene zvan peyaman buxoynim ji boy ve Slav Malbata Veng Radio Strana Hozan Aytaç Doktor ez nexweşim dixwazim diyare derde derda dikim spas şevbaş navê xwe nenivîsandî em ji bo peyam spas dikin xwedê em jî dibêjim xwedê derd nede kesê anha ji bo ve strana Hozan Aytaç Doktor em bevdura ve strana guhdar bikin

itu sebetulnya benar. Cuma gimana? Ting ting ting ting.

Sadece ne yaptın yine? Gel dandere, çoğundan dandere, tamir çatil yapın. Sen aşken bu ayısı bir efendim. Rantara değerler bazı bir anda fırı kemine ve seyhabi dina barış gülüyor. Mesela Kuda Tavan dedi ki Rami Sani gildi. Öyle bir şekerim yanakı ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemliye de Arabi Halukat dedi geldi. Ne kapkap geber buhara le kerem kim geliyor bana okur ne çıka vurun. Mesir bir tarz tutarız bana rakı. Diyem şemine hiyalı kamakin rıdya vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Rasu be rabina bae kurbae şer kurbae da bütçe bu rasme tekmine. Aziz şümine cem yan gazi da cem emdiye kabın zıra ve çapın zıra. Porkeşin nav kandile gerdan zıra.

0: ένα με ώστε σέσιμα χαϊδιά.
1: Πού πηγαίνετε, Νίλε?
2: Radio Veng.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Tarihle iç içe bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 3 katlı modern mekanımızda kuzu ciğerin tazeliği, kuzu sarmanın sırrı ve saç tavanın büyüsünü tarih kokan sur içinde mutlaka tatmalısınız. Dumanı tüten ızgaralar ve zengin menümüzle canı ciğer ocakbaşı. Tarihten gelen lezzet. Hazreti Süleyman Caddesi, sur içinde.
6: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
7: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Beng.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.

Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dadiminin, vaksı terken şevi.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.

0: yaptı varmış bir hali derine.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radyo Wenk. Radyo Wenk.